0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu da haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftayla güzel yenilikler de bulsun bizi temennisiyle başlayalım. Huzurla geçen, sağlıkla geçen, sevdiklerimizle yine hem kendimize hem de sevdiklerimize de vakit ayırdığımız güzellikle geçen bir yeni hafta olur umarım. Umduğumuz, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz, uğruna mücadele ettiğimiz ne varsa kavuştuğumuz bir olan güzel bir hafta olsun her birimiz için. Tabii biz ne yapacağız şimdi? Hafta sonu umarım güzel geçmiştir. Hani tam da böyle bir hafta sonundan haftaya başlarken ki o malum sendromuyla ünlenen pazartesiyi sendromsuz hale getirmek için geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla bugüne de merhaba diyeceğiz. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: alışırım.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: Sabahlarımsa. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Programımızın ilk dakikalarında şöyle kimlere ulaşıyor sesim, kimlerden de karşılık buluyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Mahmut Ali Volkırıkkale'de bizlerle beraber. Günaydın. Coşkun kaptanımız Antalya'da aramızda. Mehmet Ali Batman da şu an bizlerle beraber. Günaydın demiş. Oscar çöllerden bilmem ama ben Batman sıcağında çölde gibiyim diyor. Evet, hali sıcak ama bu baya baya bir sıcak. O yüzden aman dikkat. Olabildiğince özellikle de sıcaklığın en had safhada olduğu sabah 11'den sonra 16'ya kadar mümkün olduğunca, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak çok önemli. Atlatacağız inşallah. Necmi de şu an İsviçre'de bizlerle beraber. Günaydın. O da serin bir İsviçre sabahından aramıza katılıyormuş. İzmir'den kucak dolusu selamlar ulaşıyor Hasan'dan. Bereketli, huzurlu bir hafta olmasını diledi o da. Amin. Esra Osmaniye de bizlerle beraber. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Dın, dın, dın.
1: İzmir, Antalya yolundan Çelikgiller olarak tatil modunda kocaman bir günaydın bırakmaya geldik.
0: Buyurunuz.
1: O
0: ekip
1: canım aile. Günaydın.
0: Günaydın, günaydın, günaydın Aslı'ya, İdil'e, Özhan Bey'e sevgiler, selamlar olsun tüm Çelikgiller ailesine. Çok güzel bir tatil diliyoruz. Dileyen herkese de nasip olsun. Az kaldı inşallah. Çok çok güzel geçsin. Hiç kıskanmadık valla. Enerjiniz de mutluluğunuz da daim olsun. Dedikten sonra günümüzün sohbet konusunu paylaşabiliriz. Daha önce yaptığımızda çok güzel geri dönüşler olmuştu. Bakalım bu sabah nasıl olacak? İşinizi bir yemeğe benzetseniz son zamanlarda. Hani mevsimde yaz olunca bilmiyorum değişir mi değişmez mi ama işinizi bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu sizce? 505-188-30-0 mesaj attığımız ya da Instagram Uğur Eracil sayfamdan da ulaşabilirsiniz.

0: Uğur Bey oğlum. Seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. Oy. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir hafta olsun inşallah. Amin. Rabbim işlerinizde kolaylıklar, güç kuvvet versin. İnşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Gitsin inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen selam.
1: Günaydın Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz, yine hoş ettiniz. Sizin için de çok hoş bir gün olsun.
2: Günaydın. Antalya'dan Onur. Nasılsınız Uğur Bey? İyi yayınlar. Gerçekten sabah sabah enerjimize enerji katıyorsunuz.
1: Oley.
2: Sadık şarkıyı camdan çok sevdiğim eşime ve sevimlerime gelsin. İyi yayınlar efendim. Saygılar.
1: Onur, çok teşekkür ederim. Bizden de tüm aileye sevgiler, selamlar. Hoş geldin aramıza. Caner de Eskişehir'de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İlhan Güven aramıza katıldı. Hayda. Ben ne yapacağım şimdi? Aşçıyım. Benim işim komple yemek dedi Engin Bursa'dan. Peki yemeklerin şahı dediğin bir yemek var mıdır? Hadi senin içinde ona benzesin o halde. Eline emeğine sağlık. Hoş geldin aramıza. İşinizi hadi bir yemeğe benzetin. Hangi yemek olurdu? Göze aldım.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

tatil sepetinde. Tatil sepeti. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
2: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı ise Muğla'nın iç kesimlerinde, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aynı şekilde öğleden sonra, daha doğrusu şöyle düzeltelim, Samsun'un daha çok doğu ilçelerinde, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra da Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %53 seviyelerine ulaştı. E5 üzerinde Haramdere Beylikdüzü yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Oğuz Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de bir araç arızası uyarısı var. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönünde de yine sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım sevgili dinleyenler. Büyükçekmece Çatalca yolu Menekşe Köprüsü öncesinde Çatalca yönünde de bir trafik kazası söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Uğur, günaydın. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu 160 bir yoğunluk var. Hava şu anda 27 derece.
1: Güzel.
0: Benim bir mesleğim şoförlük. Çok dikkat gerektiriyor. Onun için bir su böreğine benzetiyorum ben.
1: Aa, çok güzel benzetme Serkan. Su böreği çok dikkat isteyen.
0: Helal.
1: Yolun açık olsun. Günaydın. Nurhan da Antakya'da bizlerle beraber. O da yollarda, gözümüz yollarda kaldı. Seni bekliyorduk. Eşim de hep diyor, Uğur var mı? Sıradaki şarkı talip olan dinleyicilerimizden. O zaman hepsine sevgilerimizi gönderiyorum. Eşine, sana, yine Neslihan'a, Onur'a ve dinleyen herkese darmağın olsun sıradaki şarkılar. Bu arada bahçede de kahvaltı yapıyorlarmış.
0: Aman aman.
1: Hemen geliyoruz. İlk bir dakika, şu an şarkı molasında sizdeyim. Keşke mümkün olsaydı. Şu an Antalya'da tatil yolunda olan dinleyicilerimiz de var. Kendimi, hani işimi bamya çorbası gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Dışı seni, içi beni yakar. Hoş görünen ama ağız ekşiten türden diyerek Burak da mesajını göndermiş. Burak, çok güzel bir tatil olsun. İşi geride bıraktık. Tatile gidenler için en azından. Şu an sadece önünüzdeki o güzel günleri dinlenmeyle, gezmeyle, yapmak istediğiniz şeylere odaklanarak geçsin. Çok güzel geçsin. Elmas Gürel'e de mutlu sabahlar dileyerek devam edelim. İşinizi bir yemeğe benzetmenizi istiyorum. Hangi yemek olurdu? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur

0: doktorun bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. NATO Ankara zirvesi tarihe geçecek adeta. En kapsamlı zirve için geri sayım başladı. Ülkemiz 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanıyor. İttifakın yeni stratejik vizyonunun ele alınacağı Ankara zirvesi NATO tarihinde en kritik ve en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu bu zirveyi takip etmek için akredite olurken güvenlik için 56.288 emniyet ve jandarma personeliyle 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı. Sistemi kullananların sayısı ise 1.3 milyonu aşmış durumda. Erzurum'da 30 yıldır doğadan topladığı mantarları tüketen Ekrem Aydemir, bu kez yediği mantarlardan zehirlenerek yoğun bakımda tedavi altına alındı sevgili dinleyenler. Toplanan toplama mantar yediğim için gerçekten pişmanım diyor. Kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem demiş Ekrem Aydemir. O yüzden güvenilir konusunda bu mantar gibi hani önemli tüketim lezzetlerimizden biri. O yüzden çok ama çok ne kadar çok iyi biliyorum deseniz de yine de dikkatli olmakta çok büyük fayda var.

Sizler bir Türk Vazesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları bereketli olsun inşallah. Güzel geçsin. Her birimiz için evvela sağlık ve sıhhatle tabii ki. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Instagram'dan gelen mesajları paylaşacağım. Yasin Hakan şu an o da yine bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Hoş geldin. Zeytinburnu'ndan kucak dolusu selamlarıyla. Bizden de ona çokça sevgiler, selamlar olsun. İstanbul'da Leyla aramızda. Zühre yine umutla yeni haftaya merhaba diyerek aramıza katıldı. Meltem Ankara'da bizleri dinliyor. Yeni hafta çok güzel gelsin temennisiyle inşallah. Ve Bediha İskenderun'da her günü güzelliklerle dolu bir hafta olmasını dileyen mesajıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Akçakoca'dayız Hila ile beraber. İşimi bir yemeğe benzeteceksem ev hanımı olarak aşureye benzetebilirdim diyor. İçinde ne ararsam var, her şey var. İstanbul Tuzla'da selamlarıyla yine Abdullah da bizlerle güzel bir pazartesi sabahından herkese merhaba dedi. Ali Ersoy, ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Mesut Uzun'a da merhabalarımızı iletelim tabii ki. Hemen devam ettiğimde Engin'e sormuştum ya hani yemeklerin şahı diye. Vallahi hangisini ayırayım bilemedim ki diyor. Hepsi çocuklarım gibi. Birini söylesem diğerinin hatırı kalır diyor. İlahi Engin yani. Bence bir yemeklerin şahının konumuna koyabileceğim bir yemek vardır diye düşünüyorum. Hadi merak ettim. Sohbet konumuz, işinizi bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu?

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

Biz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: dinleyicimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeler arasında maalesef yaz aylarının korkulu rüyası orman yangını ile ilgili bir haber var. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmaları hızlandırılan ve devam eden bir yoğunluk söz konusu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan da çalışmalarla ilgili açıklama geldi. Ustaoğlu, şu ana kadar biz her iki yangına da 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz ve 16 itfaiye ile jandarma ve emniyetimizin araçlarıyla müdahale ediyoruz. Bunun yanında griderler, yine dozerler ve 550 personelle yangınlara müdahalemiz devam ediyor dedi. Çünkü anlık bir durum, tamam, kontrol altına alınıyor ama devam edebilme tehlikesiyle de yine tedbirler aynı şekilde devam ediyor. Ama dediğimiz gibi en büyük korkulu rüyalarımız inşallah tekrarı olmaz. Öte yandan usta tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Zihni Gökyay'dan acaba haber geldi sevgili dinleyenler. Zihni Göktay akşam saatlerinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılarak 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro ve sinema dünyasına başsağlığı diliyoruz. Müzik.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler devam ediyor. Bu oran Anadolu yakasında %63'lerde şu an. E5 üzerinde Yeni Bosna Şirin Evler yönünde bir trafik kazası söz konusuydu. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı devam etmekte. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönünde de bir araç arızası uyarısı vardı. Arızalanan araç kaldırılmış ama bölgedeki yoğun trafik de yine bundan kaynaklı devam ediyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saat 28.26 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında Meryem de var. Tam da dediğiniz gibi. Günaydın öncelikle. Tatil yolundayız. İstikamet Alanya demiş. Sıradaki şarkı eşim Caner ve benim için gelsin diyerek aramıza katıldılar. O zaman şimdiden çok güzel tatiller olsun sizin de. Armağan oldu bile. Mustafa da bizlerle beraber Adana yolundayız diyor da. Eşim bir yemek olsaydı aşırı olurdu. Her cins insanla karşılaşıyoruz görevde, emniyette. Sıradaki şarkılar da diyor. Kızlarım Ayliz ve Ecem Öcan'a armağan olsun demiş. Tabii ki Ayliz ve Ecem'e de sevgilerimizi gönderelim. Güzel yolculuklar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mehmet Bülbül Batman da bizlerle beraber. Herkese güzel bir hafta dileyerek aramızda ve sıradaki şarkıyı da o zaman Kısmet Eczanesi çalışanlarına armağan edelim. Hayırlı işler olsun. Demet'le İzmir'deyiz. Günaydınlar. Oğlum, kızım, damadımla kampa giderken yolda dinliyoruz sizi demişler. Oh maşallah. Tüm aileye sevgiler, selamlar olsun. Çok güzel bir kamp süreci olsun o halde. İskenderun'a da uğrayalım. Sümeyye orada bizleri karşıladı. O da annesi Samiye, kardeşi Ali Emir ve babası Sezai Yasman'la dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi, selamlar. Bizi gönderdi. Diyar diyar geziyoruz sizlerle beraber. O yüzden iyi ki varsınız. Bakalım bir sonraki duraklarımız nereler olacak? Sohbet konumuz, işinizi bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu dedik. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: Kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Hafta sonu İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken yeni hafta için bazı illerimizde de uyarılar var sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacağını söylüyor değerlendirme raporu. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Cidimde.

0: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Güzel bir hafta geçirelim inşallah.
1: İnşallah Serap, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Aydın'da Orhan da bizlerle beraber. Eşimi bir yemeğe benzetecek olursam demiş, adı türlü olurdu. Teşekkür ederim. Serkan da bu konuyu ya gerçekten bunu da mı yapay zekaya sormuş ve bazı mesleklerin yapay zekaca karşılığı olan yemeklerini paylaşmış. Mesela öğretmenlik yemeğini yapay zeka ev yapımı tarhana çorbasına benzetmiş. Ne alaka? Değişik. Doktorluğu aşureye benzetmiş. Yazılımcılığı sushi'ye benzetmiş. Mimarlık mühendisliği lazanyaya benzetmiş. Bak bu olabilir. Böyle kat kat hani nizami mesela. Ya Serkan ya. Avukatlığı acılı Adana kebaba benzetmiş. Temizlik görevlisini beyaz lahana çorbasına benzetmiş. Detoks çorbası. Sanatçılığı da füzyon mutfağına benzetmiş. Çok ilginç. Ya keşke bunun nedenlerini de sorsaydın Serkan. Yani niye onlara benzetmiş mesela? Sıcak bir Batman'dan günaydınlar ile Rana da bizlerle beraber. Klima açık arabada ve bu saatte bile diyor. Sabahın bu saatinde bile sıcaklık maalesef çok yoğun hissettiriyor. İşim yemek olsa içli köfte olurdu. Yapması zahmetli ama tadına da doyulamayan demiş. O şahane. Rana, o zaman serin mi serin günaydınlar olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bugün bazı şeyleri bırakmayı seçelim sevgili dinleyenler. Mesela bizi bırakan insanları bırakmayı seçelim. Kendimizi sorgulamamıza neden olan insanları bırakmayı seçelim. Bize huzur vermeyen insanları bırakmayı seçelim mesela. Bugün mutlu olmayı da seçelim. Her türlü hani sorundan, huzursuzluktan uzak durmayı, kendimize yaşattığımız tüm acılardan kurtarmayı seçelim. Yani kusurlarımızı kabul etmeyi, benim

Demeyi, onlarla büyümeyi seçelim bugün mesela. Bugün cesur olmayı da seçelim. Yani evet demek istemediğimiz şeylere hayır demeyi seçelim. Zamanımıza değer vermeyi seçelim. Kendimize seçelim sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sendromsuz bir pazartesi olsun. Ve tabii ki çok güzel geçen, sağlıkla geçen, huzurla geçen güzel de bir yeni hafta olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Aydın'da Derin'le başlıyoruz. Annesi ve babasıyla bizleri dinliyormuş. Bütün aileye sevgiler, selamlar. Hanife aramızda şu an Manisa Turgutlu'da. Hanife hoş geldin. Annesiyle beraber kiraz bahçesinde dinliyor. Bir de kirazların da fotoğrafını göndermiş. Eyvah eyvah. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Nebahat de bizlerle beraber şu an. Hoş geldin aramıza. O da kendi işini bir yemeğe benzetecek olsa yaprak sarmasına benzetirmiş mesela. Günün sohbet konusuna binaen. Neden ama şimdi? Eşiyle Muğla Yuvarlak Çay yolunda olarak bizleri dinliyor Gamze şu an. Hoş geldiniz. O zaman sıradaki şarkıları o zaman sizlere de armağan edelim. Vallahi kıskanılası güzel yerlerde yolculuk yapıyoruz şu an sizlerle de beraber. Yine yolda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında çok sevgili arkadaşım Fırat da var şu an. Esma'ya armağan etmiş. Sıradaki şarkılar ya da en sevdiği bir şarkı denk geldiğinde o olmuş olsun diyerek garanti alıyorum ben. Yolunuz açık olsun. Güzel geçen yolculuklara sıradaki şarkılar daha da güzellik kaldı.

0: günümüzün sohbet konusu, işinizi bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu dedik. Kısa bir aradan sonra yine sizden gelenler ve sıradaki şarkılarla devam edeceğiz. Reklam.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
3: ki TEB. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globi, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globi bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turku

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında NATO zirvesi var sevgili dinleyenler tabii ki. NATO Ankara zirvesi tarihe geçecek adeta. En kapsamlı zirve için geri sayım başladı. Ülkemiz 7-8

Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlanıyor ve ittifakın yeni stratejik vizyonunun ele alınacağı Ankara Zirvesi, NATO tarihinin de en kritik ve en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu zirveyi takip etmek için akredite olurken, güvenlik için 56.288 emniyet ve jandarma personeliyle 639 siber güvenlik görevlisi sahada olacak. Ülkemiz adına da çok çok önemli bir organizasyon sevgili dinleyenler. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını açıkladı. Sistemi kullananların sayısı ise 1.3 milyonu aştı.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 seviyesinde sevgili dinleyenler. Maalesef kaza uyarıları da var. TEM'de Ataşehir Küçükbakkalköy yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Büyükdere Caddesi Hacı Osman Maslak yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Ve TEM'de Seyrantepe'de Maslak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Sohbet konumuzsa işinizi bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu demiştik. Özgür öğretmenimiz bizlerle Kırıkkale'de mesleğin bir yemek olsaydı çorba olurdu herhalde. Öğretmenlikte her şey çorba olur genelde. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Yasemin bizlerle beraber, Silivri Gümüşyaka'da şu an bizlerle. Hoş geldin. Valla ben de sordum yapay zekaya, bakıcılık hangi mesleğe benzer diye, bakıcılık hangi yemeğe benzer diye. O da çorbaya benzetti diyor. Ve güveçmiş aynı zamanda, güvece. Güzel. Farklıymış. Şendoğan, hoş geldiniz. Almanya'da bizlerle. Meltem aramızda şu an. Tüm Salman ailesine sevgilerimizi gönderelim. İzmir yolunda Muğla Akyaka'ya doğru ilerlerken bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkılar eşi Mehmet'e, çocuklarına, Gülşen'e, Yavuz Kağan'a armağan olsun. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılarımız o yollarınızı daha da güzelleştirsin. Her birinizin ama. İşinizi dedik, bir yemeğe benzetseniz hangi yemek olurdu? Ya da yüreğinizden geçenlerle aramıza katılabiliyorsunuz. 505 188 30 0 mesaj attınız.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Uyanar günün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair hava durumu tahminlerini tekrar paylaşalım sevgili dinleyenler. Hafta sonu İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken yeni hafta için bazı illerimize uyarı geldi sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi, tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken Esin bizlere eşlik ediyor. Aydın da kadın kuaförüyüm demiş ve mesleğimi türlüye benzetiyorum diyor. Yani bilemedim. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama genelde benzer yemeklere benzetiyoruz sanki mesleklerimizi. Çünkü tabii bir mesleğimiz var ama o mesleğin içerisinde birden çok farklı argüman olunca ister istemez türlüye dönüşüyor. Reyhan günaydınlar, hoş geldinlerimize. Nurhan Sakarya'da aramızdaydı ve ben muhasebeci olarak, yemek olarak, o da mesela türlü yemeğine benzetmiş. Yani her gün karışık hesaplar var çünkü diyor. Ama mesela yapması zahmetli işlerden biridir ya muhasebe. Yani yapması çok çok zahmetli bir yemeğe de benzeyebilirdi. Hemen devam ettim de Erzurum'da Emine ev hanımıyım demiş. O da yine teşekkür ederim. Türlüye benzetmiş. Üst üste türlüye ve benzemeleri. Özlem günaydınlar. Yine o da Ankara'da bizlerleydi. Güveç'te benzetenler arasında Ayşe de varmış ama mesleğini söylememiş. Antalya'da Terzi Alparslan Çolak bizlerle beraber. Sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Herkese, sesimizin ulaştığı herkese bereketli bir iş günü diliyoruz.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Doku10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku10, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve doku10.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz. Garaj
6: Şoto
4: Ekspertiz.
6: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
4: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

ve haftanın ilk Urla Güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde işte özlediğimiz ses, özlediğimiz yürek, gönül dostu Füsun sizlerle olacak. Yıllık izninden döndü. O da sizleri çok özledi, siz de onu çok özlediniz. Saat 10 itibariyle radyomuzda sizlerle olacak ama öncesinde Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, bereketle geçen güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ay Işığında geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, yani doğayla 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı. 81 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı, Türk tiyatrosunda Tulaat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet. Katıl programa, şarkılara eşlik.

aldım geldim gönlümün dostları. Hiçbir yere gitmeye de böyle bir niyetim yok. Özledik mi? Özlendik mi acaba bir hafta? Herkese selamlar, sevgiler, güzel bir hafta diliyorum. Şifayı kaptım, şöyle kaptım. Çok sıcaktı Antalya. Antalya'ya gönül verenler, benim güzel dostlarım, canım dostlarım. Onlara buradan selam olsun. 100.3'e, bakın 100.3'e gönül vermiş olanlar. Efendim frekansımızı her yerde görmek, yollarda görmek büyük bir gururdu tabii ki. Fakat iki ay yaşanması zor olan bir şehir. Fakat klimalar ne yazık ki beni de çarpmış durumda. Sesimden dolayı özür diliyorum. Bir gün boyunca kendime gelmeye çalıştım ama şifam tabii ki sizlersiniz. Yayınıma koşarak geldim. Kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun zamanı. Şimdi ben birazdan bana şimdi ıhlamur ısmarlar dinleyicilerim, biliyorum ıhlamurları pişirirler gönderirler. 505-188-30-0'dayız. Sadece Antalya değil Türkiye'nin dört bir yanında ve tabii ki gurbette bu radyoyu gerçekten gönülden seven, ailesi bilen herkese selam olsun. 2 saat boyunca beraberiz. Nerelerdesiniz? Hadi mesajlarınızı gönderin. Tabii Antalya'da pek çok dinleyicim görüşmek de istediler. Sosyal medya üzerinden ben bir ara şöyle yazdım. Antalya'dan selamlar. Çok çok isterdim. Fakat biliyorsunuz ki biz ekip olarak muhakkak böyle bir il il dolaşmak istiyoruz. İşte o zamanlar yan yana geleceğiz. Can cana geleceğiz.

0: Serkan gibi belki gelemedim ama öyle bir iniş yaptım ki bir baktım böyle püfür püfür esiyor İstanbul, Allah'ım Allah'ım dedim. Şükürler olsun ama gönlümü yüreğimi tabii ki Antalya'da dostlarımda da bırakmış oldum. Ailem gibi olanlar var orada da benim. Şimdi Antalya'dan pek çok mesaj geliyor. Ah haberimiz olsaydı diye inşallah diyorum. Bir dahaki sefere inşallah. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Toros Dağları'na karşı tabii ki ikinci kitabımızı bitirmek üzere son böyle hazırlıklarımı yaptım. Yazdım da yazdım. Akdeniz bana tabii ki iyi geldi. Yani o denizine girmeye değer diyorum tüm bu hastalıklar. Hepsi 505-188-30-0'da ve aynı zamanda şu an sosyal medyada Instagram'da bir fotoğrafımız var efendim. @radyoturkuaz, @gönüldostufisun. Orada da dostlarımı bekliyorum. Orada da tabii ki Antalya'dan çok güzel kareler var. Instagram'ımızda şu an bizi takip ederseniz görebilirsiniz. Ay, çok güzel mesajlar geliyor. Ne güzel sevinmek ya. Çok seviyorum sizi. İyi ki de varsınız diyorum. Her gün şükrettiğim, her sabah uyandığımda şükrettiğim bir frekans.

Şimdi bir haber aldım ki böyle bir dua istenilecek ve burnumun böyle direğinin sızladığı bir haber oldu. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ı kaybetmişiz gönlümün dostları. Gerçekten hani Rıza karakteriyle Lüküs Hayat'ta 28 yıl boyunca çok çok kıymetli, çok özeldi. Hafızalara, gönüllere kazındı. Ama onu tanıdığım için, onu tanıma fırsatım olduğu için onunla birlikte böyle bir kuliste oturduğum, hatta yemekler gelip gidiyordu. Böyle bir radyocular arkadaşlarla birlikte çok güzel böyle bir sahnedeydik. Yine radyoyla alakalı. Zihni abimiz de oraya gelmişti. Baktım herkes yemiş, bir şey de kalmamış. Bir tane falan böyle bir tabak vardı. Ben de o kadar açım ki anlatamam size. Arada dedim acaba yesem mi? Yok dedim, götürdüm Zihni abimizin yanına. Yok dedi sen ya, hayır dedim. Hayır, ben oturacağım burada, yanında duracağım. Sen bu yemeği bitirene kadar dedim kalkmayacağım buradan dedim. O kadar tatlı, dünya tatlısı. Ve her şeye rağmen bakın 81 yaş, sağlık sorunları bir takım yaşamıştı. Hatta kalça kırığından sonra yine böyle sevenleriyle, seyircisiyle kavuşmak için böyle bir günleri sayıyordu. Çok seviyordu, sahneyi çok seviyordu. Onu böyle izleyenleri çok seviyordu, seyircisini. Gerçekten böyle hayatlarına dokunuyordu herkesin. O gülen yüzü, o beyefendiliği, o tatlılığı hiç unutulmayacaksın diyorum. Hiçbir zaman. Allah rahmet eylesin kızına, ailesine, sevenlerine, gönlümün dostları. Dua etmeyi de unutmayalım. Zihni Göktay. Canım benim ya. Ya o gün böyle gözlerimin önünden gitmiyor gönlümün dostları. Oh, iyi ki de o tabağımı paylaşmışım diyorum. Çok da mutlu oldum şu an. Yani o an orada onun o bakışları, yok diyor ben diyor yoldan geldim ama diyor hani biraz aç biliyorum da sen diyor al diyor bu tabağı. Hayır dedim, hayır sen bunu yene kadar ve gitmedim, yanında oturdum böyle o yemeğini yene kadar hiçbir şekilde kalkmadım o kulisten. Allah rahmet eylesin diyorum, nur içinde yatsın.

0: Gezegenimize ne oluyor gönlümün dostları? Gerçekten endişe verici. Küresel soğumaya doğru hızla gidiyoruz. Bakın ısınma yok, soğuma var aslında. Brezilya'da bir dolu fırtınası, yüksek ova köyümüzde, bizde Türkiye'de devasa kar tabakası, Almanya'da o sıcaklardan sonra görülen devasa su hortumu, İtalya'da yine yaşanan şiddetli yağmurlar, seller ve tabii ki bitmeyen o depremler gönlümün dostları. Meksika'da, Hindistan'da, Kanada'da, Tayland'da. O yüzden de insan tabii ki böyle bir endişeleniyor. Acaba diyor gönlümün dostları, nereye doğru gidiyoruz? Ama hala vakit var diye düşünüyorum. Hala bir şeyleri toparlamak yine insanoğlunun kendi elinde dostlar. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İstanbul'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

ne kadar değerli olduğunun acaba hala farkında değil misin? Evet, birazdan anlatacaklarım seninle ilgili olacak gönlümün dostu. Ama öncesinde bir baharat mesela eğer dersek zerdeçal diyoruz. Bir kuru yemiş dersek ceviz diyoruz tabii ki. Bir içecek dersek yeşil çay. Bir meyve dersek yaban mersini düşmüş. Fiyatı düşmüş fakat neden bu kadar çürük onu da bir sormak gerekiyor. Sonra bir rutin dersek yemek sonrası 10 dakika yürüyüş. Bir takviye dersek tabii ki bol kahkaha. Sevdiklerinizle şöyle güzel iletişim diyelim. Bir bakış açısı dersek yani her alarm gerçek tehlike değildir demiş doçent doktor Özlem Bozkaya. Ona da buradan selam olsun. Bir telkin dersek bugün kalbim için küçük bir şey yapmak yeterli. Yani kalbimizi sağlamlaştırmak istiyorsak bunlara bakalım mucizelere gerek yok diyorum. Kalbiniz de siz de çok kıymetlisiniz benim için. Şimdi tabii ki yollarda dinlemek, başka bir şehirde dinlemek radyo o kadar güzel ki anlatamam size. Pazar günkü şarkıları ben yaptığım için. Efendim ay dedim ne güzel arka arkaya tınlıyor bunlar böyle. öyleyse özlemişizdir bizim şarkımız. Beraber söyleyelim mi? Yani bir gün böyle kendimi tabii ki dinlemek isterdim dışarıdan ama kayıtlarla falan oluyor da. Öbür türlüsü mümkün değil öyle bir şey. Tabii çok ütopik oldu. O yüzden de hadi bakalım. Var mısınız? Beni özleyenler ne güzel mesajlar geliyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Herkese birer kalp gönderiyorum. 505-188-30-0'dayız. Aynı zamanda Instagram @radyoturkuaz @gönüldostufusundayız. Son fotoğrafımızın altında mesajlarınızı bekliyoruz ve işte şarkımız hazır mıyız? Mikrofonu açık bırakıyorum efendim. Sesinizi duymak istiyorum. Tülay, Pervin, Uğur, Nilüfer sesinizi duymak istiyorum. Ayla, Melek, Fitnat, Sultan, sonra Emine, Tayfun, Meryem hazır mıyız?

Şahanesiniz, o sesleri duyuyorum. Vallahi Engin'cim hoş geldin. Engin ne göndermişsin sesli mesaj. Beni Ayhan'a neden acaba şikayet edecek? Vallahi söyleyeceğim diyor. Ben burada en son böyle onlar için bırakmış olduğum bu çekmecenin içerisinde Hilal'le ikisi böyle biraz atıştırıyorlar. O yüzden onların hepsini ne yapmışlar biliyor musunuz? Hem yemişler hem oraları toplamamışlar. Akşam Ayhan'ı şikayet eder misiniz lütfen? Neden bu dolaplar toplanmıyor acaba? Elimde bezle, sarı bezlerle geldim, sileceğim, süpüreceğim birazdan.

Gelirken neler yaptınız merak ediyorum. Tabii sosyal medyada yazıştığımız, konuştuğumuz birçok dinleyicimiz oldu. Özellikle Instagram kullananlar. Beni yalnız bırakmayanlara buradan selam olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi yalnız bırakmamaya çalıştım. Tabii ki bu arada 505-588-30-0'dayız. Ne güzel videolar geliyor böyle şarkımızı seslendirirken. İsterseniz etiket yapabilirsiniz hikaye.

bölümünde paylaşırsınız şayet. Bugün bende kahve fotoğrafları yok, ıhlamur var. Evet, ıhlamur var. Belki radyosu yeni açanlar, sesten dolayı çok özür diliyorum. Klimalar tamamen çarptı. Çarpılmadan gelmeye çalıştım ama zor oldu. Benim güzel dostlarım. Şimdi birazdan gökyüzünde çok enteresan olaylar oluyor. Öyle böyle diye tutulmalar, yer değişimler, böyle gezegenlerin kavuşumlar, gidenler, bitenler, aman da aman, ama farkındalığı çok yüksek bir Temmuz ayına giriş yaptık gönlümün dostları. Ve bakalım Temmuz ayının enleri nedir? Tabii ki böyle burçlarınıza göre, yükselenlerinizi biliyorsanız ona göre de dinlemeyi unutmayın. Reklamların hemen sonrasında.

0: expertise.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
0: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Reklam. CV Energy.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, bu haftaya şöyle hızlı bir giriş yapıyoruz. Şöyle biraz astrolojik olarak da ölçü demiş bir Demet Astroloji. Evet, bu hafta bizden tek bir şey istiyor, ölçü. Bazen böyle sınavlar gürültüyle değil, küçük seçimlerle geliyor. Öyleyse bu hafta söyleyeceğimiz bir söz, vereceğimiz bir tepki, alacağımız bir karar sandığımızdan çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. O yüzden de bu haftanın tabii ki ana teması ölçü diyebiliriz. Dengeyi ve kıvamı da korumamız gerekiyor gönlümün dostu. Peki merak ediyor musunuz şu an enleri nedir? Burçların tweet burcu şöyle bir dönüyorum. Temmuz ayının en başrolü Koç burcu desem ve yükselen koçlar vallahi küllerinden doğacaklar. Temmuz ayında bir anka kuşu gibi. Temmuz ayının en zenginleşeni. Oo, boğalar hayır olsun inşallah. Hayat onlara bir süredir böyle her şeyi sessizce bir şeyleri öğretiyordu. Artık fark etti. Efendim artık böyle bir harekete geçme zamanı. Temmuz ayının en sabırlısı ikizler deseler ben hadi canım falan derim ama evet. Bazen hayatın onları beklettiğini zannetti ikizler burcu. Oysa onları tam da böyle olması gereken yere hazırlıyordu. İkizler en sabırlısı ve yükselen ikizler. Peki en özverilisi Temmuz ayının tabii ki yengeç ve yükselen yengeçler. Vay hayat onları hızlandırmak yerine nerede durmaları gerektiğini öğretecek.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Vatandaşlar, İş Kurum'un bu sanal danışmanına 7/24 danışabilecekler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Şehrin dört bir yanında 10 farklı noktada 186 etkinlik yapılacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun. Kalbinizde de füsun olsun.
1: Hadi bakalım, kahve zamanımız gelmiş. Öyleyse bugün kahveler gönül dostunuzdan. Herkese bir kez daha selamlar, sevgiler. Radyo Turkuaz'dayız. 505-588-30-0'da ve @radyoturkuaz@gönüldostufusun sosyal medyada buluşmaya devam ediyoruz. Zeynep'imi görüyorum, Kürşatçımı görüyorum, Birsen'imi, Alparslan Beyefendi'mi, sizler de hoş geldiniz. Terzi Alparslan Bey'de Sadık'ı şarkıyı armağan

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. Ekspertize. Dino Bile. Ajette bu fiyatlara.

0: hızı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.

şimdi İskenderun'dan Senemcim bir video ve fotoğraf göndermiş. Dün diyor 5 Temmuz İskenderun'un kurtuluşu demiş. Evet, 1938 yılına gidiyoruz 5 Temmuz'a. Türk askerinin, kahraman Türk askerinin İskenderun'a girişinin ve bağımsızlık mücadelesinin anısına kutlanan bir bayram tabii ki. Bir kurtuluş bayramı. İskenderun'da olan dostlarıma selamlar. Mahsun mu geldi acaba oraya? Mahsun Kırmızıgül gelmiş. Çok da güzel bir konser diyor canım benim. Yeniden toparlanması deprem sonrasında sahilimizin diyor yine eskisi gibi cıvıl cıvıl olması diyor. Ne güzel, yaralar beraber sarılıyor ve bu benim çok da hoşuma gidiyor. Orada olan dostlara selam olsun öyleyse diyorum. Şimdi şöyle bir bakalım, ne dedik? Temmuz ayının en özverilisi yengeç ve yükselen yengeçlerdi. Biraz durduracak bu hafta yengeç burcunu, aslında bu ay yengeç burcunu gökyüzü. Çünkü daha çok hayat onları hızlandırmak yerine biraz bazı şeyleri öğretmek istiyor. Temmuz ayının en bereketlisi aslan gibi burç. Aslan burçları ve yükselen aslanlar parlayacaklar doğası gereği. Güzel. Jüpiter'de şans gezegeninde aslana geçinse bu da şahane. Temmuz ayının en kıskanılığını tabii ki Başak burcu ve yükselen başaklar olacak. Gökyüzü bu ay onları daha koşturmayı değil de daha bilinçli durmayı öğretecek. Yine Temmuz ayının en umursamayanı teraziler, hayır olsun. Ne oldu terazilere? Bazı şeyler artık senin müdahalen olmadan da yoluna girer diyor gökyüzü. Bu ayda bunu daha net görecek diyor. Ve Temmuz ayının en hamaratı da akrep burçları. Yükselen akrepler bence etraflarındaki bütün dağınıkları görüp güzelce bir toparlayacaklar. En güzelini yapacaklar.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.

Şimdi son birkaç burcumuz kaldı. Onlara da şöyle bir bakalım. Bu Temmuz ayının en şaşırtanı kim olsun? Bence yay burcu olsun bu gönlümün dostları. Ve yükselen yaylar olsun. Attığı adımlar, verdiği kararlar ve duruşları çevresindeki insanlar için beklenenden çok daha farklı bir tablo çizebilir. Aferin yaylar diyorum, benim kendi burcum, aferin. İşte budur. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar Temmuz ayının en hassası olacaklar. Yani içlerinde taşıdıkları merhamet ve incelik güçlü olsa da bunu her zaman dışarıya yansıtmıyorlar. Biraz zorlanıyorlar. O yüzden de bu Temmuz ayında bunu bol bol gösterecekler. En korkusuzu Temmuz ayının kova ve yükselen kovalar. Hayatları boyunca sorumluluk almayı, mücadele etmeyi ve zor olanın üstesine gitmeyi, böyle üstüne üste gitmeyi öğrendiler. Biraz alışkanlıklarından daha net bir cesarete dönüştürecekler bazı şeyleri. Ve son burcumuz

Temmuz ayının en gözlemcisi balık burçları olacak. Bu ay izlemeyi ve anlamayı öğrenecekler. Öyle bir süreç başlıyor balıklar için. Hazırlar mı acaba? Hayat bu kez onları hızdan çok dikkatle birazcık sınayacak gönlümün dostları. Galiba su burçları, su gruplarının hepsinde böyle bir durum var anladığım kadarıyla. Bir şarkı istesem demiş Serapcığımdan gelmiş. Gönderim tabii ki felaket şarkısı mı? Bir bakalım hemen bir bakalım. Zeynep Bastık'tan şöyle bir şarkımı değiştireceğim. Aslında başka bir şarkı çalacaktım ama şu an gördüm mesajımı. Nerede gördüm? 505 188 30 00'da. Kaydetmeyi unutmayın.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Bir insanın hayattayken, yaşarken bir sevdiğinden ayrılması var. Bir de tabii ki bu dünyayı terk etmesi var. Hangisi daha acı diye sorsam, herkes bence kendisine göre cevap verir değil mi? Eğer iyi bir yüzücüysen, insanlar boğulmak üzere olduğunu fark etmez diye bir yazı vardı geçenlerde Gönlümün Dostları. Yani muazzam bir şey. Çünkü hayatın içinde sessizce mücadele edenler, bir şekilleri böyle işine gidip işte sorumluluğunu aksatmayanlar, gülümsemeye devam edenler, çoğu insan aslında bazen bunu fark ettirmiyor, biliyor musunuz? Kendi içindeki yaraları, acıları yine kendileri yaşıyorlar ne yazık ki. Suyun üstü sakinse içeride neler olup bittiğini bazen merak etmiyoruz. O yüzden diyorum ya, bir dosta, sevdiğinize, ailenize gerçekten neye ihtiyacım var? Ben buradayım diyeyim bakalım, işte ondan sonrası gerisi geliyor. Bazen neye ihtiyacım var demeyi bile unutuyoruz. Yani aynı evin içerisinde yıllarca yaşayan insanlar nasıl olsa yan yanayız, yanımda, ben işte onu gözlemliyorum diyoruz. Ama peki içini bile biliyor muyuz? İçindekileri bile biliyor muyuz Gönlümün Dostları?

İşte bazen insan bile bile acıya, bile bile olmayacak olan şeylere doğru yol alır. Ya bırakın öyle olsun gönlümün dostları. O da bir sınavdır. O da bir dönemeçtir. O da bir dönüm noktasıdır. Böyle insan istiyor ki hep sevdikleri mutlu olsun, huzursuz olmasın, devamlı böyle. Bir arkadaşım vardı, hep benim böyle mutlu olmamı istiyordu. Ona söyleyemediklerimi ben şimdi buradan söylesem, hay ayıp olmasın, yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü bu çağ, bu zaman devamlı böyle gönlümün dostları, modern dünya bize kusursuz bir mutluluk vaat ediyor. Yani Kemal Sayar hocamızın böyle çok güzel bir yazısıydı, hiç unutmuyorum. Acıyı da diyor, başarısızlığı da diyor bir arıza gibi pazarlıyor. Oysa olgunlaşmak, yani bizim böyle istediklerimizin ertelenmesine ya da hayal kırıklıklarına tahammül edebilmektir. Ağzımız kulaklarınızda yaşamak mecburiyetinde değiliz. Her zaman bu olmaz. Mümkün değil. Yani hayatın kayıpları olacak. Onları nasıl göğüsleyeceğiz? Daha hüzünlü ama daha bilge bir benliğimiz olacak. Belki böyle bir hani geçici sahte iyimserlikten çok daha gerçek olan şeyler kıymetlidir gönlümün dostları. Yani devamlı mutlu olamayız. Devamlı böyle ağzı kulaklarımızda dolaşamayız. Başarısızlıkla öğreneceğiz bazen. Bazen ayrılıklarla öğreneceğiz gönlümün dostları. Bazen böyle dibe vurup da öğreneceğiz bazı şeyleri ama öğreneceğiz. Elinde sonunda herkes öğreniyor ve hayatın kayıplarını göğüsleyebilenler daha hüzünlü ama daha bilge bir benliğe ulaşıyor gönlümün dostları. Bu da hayatın bir kurallarından biri gibi bir şey değil mi? Şimdi acıyı anlamaya değil de ondan bir an önce kurtulmaya çalışanlar var. Hayır diyorum, anlayın, içerisinde olun, ilişkileriniz için de bu geçerli. Yani hemen böyle bir sıkıntıda, bir sorunda, bir tartışmada insanlar birbirini bırakıp gidiyorlar. Nasıl olsa seçenek çok diyorlar. Ben mutlu olmak istiyorum. İşte ben böyle baskıyı sevmiyorum, huzursuzluğu. Ama orada bir şey var. İnsanlar birbirlerine aynalar dostlar.

Yani aslında o gördüğümüz biz oluyoruz yine karşımızdaki insanı. Yani bir başkasıymış gibi görüyoruz ama o aynada biz kendimizi seyrediyoruz. Şimdi Antalya dostlarım, neler yaptın diye soruyorlar. Lütfen Instagram gönül dostu Füsun'da ikinci videodan itibaren bir izlemeye başlayın diyorum.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor.

0: Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

artık yavaş yavaş veda vaktimiz geldi ve bugün yine yayın nasıl geçti, bu kadar hızlı nasıl başladı hafta bilmiyorum ama sizleri gerçekten çok özlemişim. Böyle ara ara tabii ki yıllık izinlerimiz olacak bütün programcı arkadaşlarımın, yine benim de olacak ama bu böyle özlemler güzel galiba. Çok da güzel. Uzun süreli olmasın diyorum. Gönüller ayrı kalmasın. Yani insanın bazen işten dolayı, böyle izinlerden dolayı bedenleri belki ayrı kalabilir ama ruhları, gönülleri ayrı kalmasın değil mi? Anlatacağım, paylaşacağım çok şey vardı ama ben de hazırlık yaptım tabii ki dün. Dün akşam böyle yayınım için. Çoğunu belki sizinle paylaşamadım. Yarın diyorum inşallah. Ama şunu da unutmayın. Hep diyoruz ya, yarın yaparım, yarın şöyle yaparım, yarın başlarım. Hadi bugün bir şeylere başlamak istiyorsanız, küçücük minicik bir bebek adımım bile varsa çok da güzel olur. Sessiz sessiz bana ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Birazdan Hilal Özgani mikrofon başında. Sensiz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. NATO İttifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye, bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin önlenemeyen yükselişine hep beraber şahit olacağız. Türkiye her alanda bir yıldız gibi parlamaya başladı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, yani doğayla 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı. 81 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı, Türk tiyatrosunda Tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sudan Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınlarıyla gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

Servis. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

saatimiz 12.19. Hilal Özgen ile sosyal hayat başladı. Gönül dostumuz geldi, yemin ederim onu görünce gözlerim doldu ya, özlemişim ya. İnsan anasız kalmış gibi hissediyor. Sizi hiç düşünemiyorum, ben öyle hissettim. Kim bilir siz Füsun'un yokluğunda neler hissettiniz. Canım Elvan'ım, bak ilk senin mesajını gördüm. Tatlım, Merkür retrosuyla uğraşıyoruz. Elektronik aletler kafamızda patlıyor. Füsun, Merkür diye bütün Merkür benim üstümde geziyor. Arkadaşlar konuşacağız. Başladık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: keyfini katlamaya hazır mısın? TR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar TR.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo Turkuaz.
1: Saatimiz 12.36. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'tasınız. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Tüm dileklerimiz gerçekleşsin. Bol paralar gelsin. Şifa bekleyenler şifa bulsun. Bir de İstanbul trafiğinde %45 oranında bir trafik gözüküyor. Araç arızaları var. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü sağ şeritte trafik kazası var. Trafiği çok yoğunlaştırıyor. Bununla ilgili detayları az sonra konuşalım.

Ne güzel şarkısın ya. 0500-588-30-0'a Niyazi, Deniz, Ebru, Antalya, Aydın, Yeşim, Musa, Elvan'ım, Gülnihal, Selda ve Süreyya. Ve

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan Ankara'da bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira

Atara parası bastı. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. turu C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Yeni bir araştırma birden fazla dil konuşmanın beyin yaşlanmasını önemli ölçüde yavaşlattığını ortaya koydu. Yeni bir dil öğrenmek beyin yaşlanmasını 13 yıla kadar geciktiriyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın. Radyo Turkuaz.

18.08.08 Hilal Özgen ile Sosyal Hayat yeni bir haftanın ilk gününde, pazartesi gününde sizlerle beraber çok güzel şarkılara eşlik edelim. Bugün böyle müzikle, ah mis gibi. Müzik ruhun gıdası dediğimiz bir gün.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Dokuunda zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuom, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuom.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

13-14 saatler gümbür gümbür bir gün. Harika bir hafta, mükemmel ışıl ışıl geçsin gününüz. Arkadaşlar duayı da şükrü de lütfen ağzınızdan eksik etmeyin. Buna hepimizin ihtiyacı var, dünyanın da ihtiyacı var.

Yalnız böyle Serdar Ortaç'ın insan üzerinde değişik bir etkisi var. En motivasyonsuz zamanda bile ya evet ya bugün güzel geçecek diye bir eller havaya oluyor. Bir de Murat Dağkılıç özlediğim şarkı, sonra buradayız. Değil.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

tatlı şarkılar ey. Özlediğimiz şarkılar. Hanımlar şimdi mutfaktaysa bu şarkılar çok iyi gider. Onlara ithafen tatlı tatlı bir geçiş yapalım.

0: diye söylüyorum.
1: Ankara'da NATO zirvesi için 56 bin güvenlik personeli sahada olacak, günlerdir konuşuluyor. Bütün haber merkezlerini alt üst etti konu. NATO zirvesi, NATO zirvesi önemli ve en önemlisi de NATO zirvesinde güvenlik açığı olmaması gerekiyor ve Türkiye bu konuda çok iyi. 56 bin güvenlik personeli sahada olacak. Limuzinler kiralanmış. Neler neler. New York'tan haberim var ama şarkı sonrasında. Çok

0: olmadı mı?
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
1: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
3: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Geldik bugünlük yayının sonuna. Hilal Özgen ile Sosyal Hayatta. Ben diyorum ki yarın salı, haftaya alışmış, çalışacağımıza güvenmiş, para kazanmamız gerektiğinden emin bir şekilde. Çünkü yazın hafta sonlarından sonraki pazartesi zor olur ya. Ama yarın kendimizden emin gelip buluşalım, tamam mı? Az sonra da Utku ile istekler, benim canım kardeşim yayında olacak. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan Ankara'da bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerine düşüyor. Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar, 28 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. 81 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini bildirdi. Müze, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için aday. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyo Turkuaz.
2: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
3: Şükür kavuşturana, selam olsun güzel insanlara. Nasılsınız? Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. İki güzel saati yaşadınız, paylaştınız. Görev sırası bende. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel yüreklere selam olsun. Evet, 3 saat süresince buradayım. Yine hayata dair, yine gönlümüzden geçenleri paylaşacağız. Yine sevdiklerimize mesajlarımız olacak. Belki de birinin hasreti olacağız, birinin hüznü olacağız, birinin sevinci olacağız. Ama her zaman olduğu gibi her şeyin başı sağlık diyerek başlayacağız programa. Huzur ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyorum herkese. Hayatımız sevgiyle, kalbimiz umutla dolsun. Unutmayalım ki güzel insanlar hayatlarımızda güzel izler bırakırlar. O yüzden de eminim ki sizler de bizlerin hayatında güzel izler bırakıyorsunuz. Eğer ki bizim de bir nebze olsun, bir güzelliğimiz oluyorsa hayatınıza dair, ne mutlu bana. Evet, Utku ile istekler başlıyor. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Önce ufak bir yoklama alalım. Önce ufak bir içtima alalım sizlerden. Hazır mıyız? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarıp ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aramız yeni katılanlar, bize daha önce hiç yazmayanlar, yine her daim bizimle birlikte olan sevgili dostlar. Sözüm size, sizleri de davet ediyorum. Instagram'da Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa geçip bakabilirler. Son paylaşımın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız için bir kez daha anımsatmış olalım. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile istekler, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Başladık.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Redlerciyiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Kaç yıl geçti aradan? Şöyle bakıyorum da kaç yıl geçmiş aradan? 1994'ten beri. 32 sene. Dün gibi geliyor insan aklına. Dün gibi. Başladık dostlar, bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi? Öncelikle bir mesaj attığımıza dönüş yapalım. Ama ondan önce çok sevdiğim kıymetli kardeşim, sevgili Ali, Düş Bahçesi Ali, kıymetli meslektaşım, o da şu anda büyük bir ihtimalle beni dinliyor. Sevgili Ali kardeşime, bütün sevdiklerine, sevenlerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Aynı zamanda sevgili Hakan, o da bizi dinliyor İstanbul'dan. Trafikteyim abi diyor, hava çok sıcak. Allah güç kuvvet versin, selam olsun sana da. Gül Nihal, güzel bir hafta diliyorum sizlere, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, sevgiler, selamlar. Fatma Yozgat'tan dinliyor. Refik, iyi haftalar olsun herkese. Yeni Bosna'dan dinleyen sevgili dostumuz. Ali, Kahramanmaraş'tan. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Yeşim İzmir'den, selam olsun size. Mudanya'dan selamlar olsun diyor sevgili Ergin Çabuklar. Ergün abi. Evet, vuslat vaki oldu diyor. Pazarın ertesine kavuştuk tabii ki size de demiş. Eyvallah, sağ olasın. Muhsin abi Rize'den dinliyor. Muhsin Ekşioğlu, Ekşioğlu konağından selamlar olsun. Yine mekanda bizi dinliyorlar. Utkucuğum hayırlı günler olsun. Sevgili Uğur, baktım ve beğendim bile demiş. Eyvallah Uğur, sağ olasın. Hemen ardından Mine, o da bizi dinliyor. Kütahya'dan sevgiler, selamlar olsun. Birsen, Nadire ekip olarak sizi dinliyoruz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Aynı zamanda şöyle bir bakalım dostlarımız nerelerde. Bu arada bir miniğimizin doğum günü var bugün. Özellikle Zehra'dan bugün 15 yaşına girecek olan arkadaşları Zeynep Kavara için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Gençler hangi şarkıyı sever? Manifest'i sever. Öyle değil mi? Zehra'dan 15 yaşına girecek olan arkadaşları Zeynep Kavara için armağan olsun. Ve bugün doğan herkesin de artık gençlerimiz bugün doğmuş olabilir mi acaba? Bugün artık kimler doğmuşsa onlara da armağanımız olsun.

Başladık programı, bir kez daha selam olsun dostlarımıza. Abi sesini duymak iyi geldi bize diyor sevgili Elif. Çok teşekkür ederim, selam olsun size. Hatay Antakya'dan sevgili Mehmet. Büyükşehir Belediye personeliyim demişler. Selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Özellikle çevre koruma ve aynı zamanda daire başkanlığındaki operatör arkadaşlar için. Konyaeli'den Fatma Hanım, düğünümüz var diyor. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Özellikle ablam Perihan Kadriye ve Suna için sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Yine maşallahınız var gerçekten. Yine herkes umudunu kaybetmeden en güzel şekilde duygularını katarak. Yine gece gündüz o kadar çok dostumuz var ki bizi dinleyen. Harikasınız. Gözleme eşliğinde dinleyen dostlarımız var. Aydın Germencik'te, Çamköy'den Rukiye Hanım, sizleri çok seviyoruz diyor. Sevgimiz daim olsun. Allah nazarlardan saklasın. Rabia, iyi yayınlar. Her gün olduğu gibi bugün de sizi dinliyoruz demişler. Çalışma arkadaşlarım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Aleyküm selam Kürşat, çok teşekkür ederim. Nimet Hanım, o da bize eşlik eden dostlarımızdan. Ben de diyor sizi hamurdan makarna yaparken dinliyorum. Harikasınız, selam olsun. Birçok dostumuzun tabii gönlünden geçen öyle güzel duygular, hisler var ki. Onları tercüman olacağız tabii ki, her tarzın güzelliklerinden yola çıkarak. Kimi zaman 90'lar diyeceğiz, kimi zaman 2000'ler, kimi zaman günümüz diyeceğiz. Yine dalgalı bir şekilde ilerleyeceğiz yolumuzda. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas, X'te Radyo Turkuvas.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
4: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Akasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Akasay'da.
3: Sana yakışanı tak.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Ne kadar güzel değil mi? Şarkıların güzelliği bir başka. Bugün böyle ufak ufak hatırlatmalar yapacağım size. Hayatla ilgili, yaşantımızla ilgili, kendimizle ilgili bazı şeyleri göz önünde bulundurmak lazım, unutmamak lazım. Mesela bir tebessümü, içten söylenen bir nasılsın kelimesini, bir merhaba demeyi, mesela uzatılan bir yardım elini. Yani bu tarz yapılan en ufak güzellikler insanın bütün gününü değiştirebilir. O yüzden her zaman söylüyorum, hayata pozitif bakalım. İhsan'la devam edelim. Bursa Mustafa Kemal Paşa Yeşilova'dan sevgili İhsan Aras, selam olsun sana ve orada dinleyen dostlara. Mersin'den yazıyorum. Derya ben, ablam Funda, abim Faruk ve yeğenlerim İpek, Lavin ve Ali Mert için trafikteyiz diyor. Çok sıcak. Allah güç kuvvet versin. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hatay'dan selamlar olsun. Yayınlar Şenal. Tuğba'nın mesajı. Biricik kızım Elif, Zehra'ma gelsin. Severek dinliyoruz sizi. Merhabalar, Samsun'dan Zehra ben. Bu akşam Samsun'dan Diyarbakır'a gidecek olan arkadaşım Gülhan'a İyi yolculuklar diliyorum demiş sevgili Zehra. Peki ne diyelim, Allah tez vakitte kavuştursun yeniden sizi, iki can ciğer dost. Yalova'dan Uğur, iyi haftalar, sağ olasın, çok teşekkür ederim. Ayfer'in mesajı var, sizi seviyoruz demişler, özellikle temizlik çalışmalarımıza. Eyvallah. Yani bir ortaklık arıyorsanız herhalde en iyi ortak benim, öyle değil mi? Bu temizlik konusunda insanların yanı başındayız, kimine yemekte, kimine temizlikte. Her daim yanınızda, başınızda olmak gerçekten güzel bir şey.

ne kadar güzel bir söz değil mi? Hadi bana bir gülümseme ısmarla. Hani bir çay kahve ısmarla der gibi. Nasıl bir dostluğa o çay o kahve ayrı bir tat alır. Karşıdaki insana da böyle bir gülümseme ısmarlamak gerçekten güzel ve anlamlıdır. İskenderun'dan selamlar olsun, ben Seda. Her zamanki bir radyolarımızda yine siz varsınız. Çok teşekkür ederim. Biricim, güzeller güzeli kızım, yarenim için armağan olsun. Allah bağışlasın, selam olsun Seda için ve sevdikleri için. Habibe, sizi dinliyorum diyor. Funda Arar, az önce dinlettim, sizlere de armağan olsun. Bu sıcakta ütü yapan bütün ev kadınlarının da Allah yardımcısı olsun. Hoş geldin diyor yol arkadaşım, güzel bir hafta olsun. Elvan ablam selam olsun sana. Adaşım Elvan ve benim için bir şarkı çalar mısın? Tabii ki, selam olsun size de. Herkes dünyaya kendi penceresinden bakar. Kahvemi içerken sizi dinliyorum. Hatay'a selam diyorum diyerek duygularını paylaşmış Ayşe Ardıç göndermiş olduğu mesajında. Selamlar, sevgiler olsun. Merhabalar Turkuaz ailesi, Merve ben, Sivas'tan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı 6 aylık kızım Miray'a, eşime ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Rabbim güzel yazılar yazsın, Allah bağışlasın. Bodrum'dan Cavit Kılıç, selamlar, sevgilerle iyi yayınlar, harikasınız, selam olsun size. Bodrum'da Kumbahçe sahilinde Turkuaz dinlemek başka bir güzel. Otelimizin müdüresi Esma Hanım ve Cavit Kılıç için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Yine her daim olduğu gibi harikasınız. Onlar bizim gönlümüzden geçen, o güzel yola eşlik eden güzel dostlarımızdan. Ahsen Konya'dan, canım eşim ve güzel kızım Vera için Yaşar'dan bir şarkı demiş. Bu şarkıyı seçtim, kabul buyurun. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

İlk bir saati ne kadar çabuk geçirdik öyle değil mi? Ne kadar çabuk geçti gitti ilk bir saat. İşte hayat da böyle su gibi akıp geçiyor. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi? Merhabalar, iyi yayınlar. Deva İzmir'den dinliyor. Sana ve sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Aydın'dan kucak dolu selamlar bütün dinleyenler için diyor Şenay Hanım. Merhabalar, sizden oğlum ve kızım için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Selam olsun size de. Rukiye Hanım'a ve güzel ailesine bir şarkıyla eşlik edeceğim. Giresun'dan selamlar, ben Feraye. Eşim Mutluhan için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size ve güzel ailenize. Ferhat Kayseri'den, Antalya'daki eşim Hatice'm için sizden bir şarkı istiyorum. Yoksa demiş sıradaki en güzel şarkılar eşim için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Peki Allah kavuştursun diyelim. Yüreğine sağlık abim demiş. İşlerimiz gerçekten zor. Duanızı bekliyoruz demişler. Allah kolaylık versin. Cemile Gaziantep'ten severek dinliyor. Teşekkür ederim. Gaziantep'ten Elif, ben de 11 yaşındayım diyor. Babamın atölyesinde sizi dinliyorum. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Özellikle babam Hasan Bey için biricik kızı Elif'ten selamlar der misiniz demiş. Peki selam olsun size de, güzel bir gün diliyorum size ve güzel ailenize. Şimdi hadi gelin bu saati bu şarkıyla nihayete erdirelim. Hemen ardından ikinci saate merhaba diyeceğiz. 505-188-30-00 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Dev zirve için Ankara genelinde tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin personelin görev aldığı, teknolojik imkanlarla adeta bir kale gibi korunan Ankara'da bugünden itibaren bazı kritik ana arterler ve bağlantı yolları da araç trafiğine kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmeler yapacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Vatandaşlar, İş Kurum bu sanal danışmanına 7/24 danışabilecekler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Şehrin dört bir yanında 10 farklı noktada 186 etkinlik yapılacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

15.06 ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun radyolarını yeni açan sevgili dostlara. Adana'dan Fikret, kızım Eda'nın bugün doğum günü. Kızım Eda için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Nice güzel yıllara, sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir ömür diliyorum. Emine, bizden de selamlar olsun, sizlere kolay gelsin diyor. Selamlar olsun Emine için ve şu anda gurbet ellerde ekmeğinin peşinde koşan bütün dostları için. Reşit ve Mustafa Hatay Antakya'dan sıradaki şarkı Eşref abi için. Turkuaz ailesine sevgilerle, sizden bir şarkı istiyorum. Kalbimin en güzel köşesine taşıdığım diyor. Biricik eşim Hatice için sizden bir şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum diyor. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Allah tez zamanda kavuştursun sizi sevgili İsa. Hatay Antakya'dan selamlar. Ablamla tatil günümüz diyor. Temizlik yapıyoruz ve sohbet ediyoruz. Bize eşlik ediyorsunuz demiş Pınar göndermiş olduğu mesajında. Peki selam olsun size de sevgili dostlar. Güzel bir şarkım var sizlere ve güzel ailenize. Leyla, o da bizi dinliyor. Tatildeyim diyor. Şu anda sizi dinliyorum. Leyla için ve bütün sevdikleri için armağanımız olsun şarkımız. Merve, cuma günü 1 yaşında olacak olan kızım için sizden bir şarkı bekliyorum. Ankara'nın Polatlı ilçesinden yazıyorum demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında. Peki. Devam edeceğiz. Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Expertise, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: Expertise. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
5: TEB. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Günün şarkısının hemen ardından dev bir ismi ağırlamıştık. Yine dev bir isimle devam edeceğiz. Düzce'den Engin Kırıkkale Keskin'de özellikle oğlum Tolga için demiş. Özellikle sıradaki şarkıda sizler için uzun yol otobüs şoförüyüm demiş. Sizi dinliyorum, Allah kavuştursun, selam olsun. Zekiye iyi yayınlar, sesinizi duymak çok güzel diyor. Bütün şarkılar sizlere de armağan olsun, teşekkürler. Tekirdağ Deniz Gözlüm için diyor İbrahim gönderdiği mesajda. Merhabalar, Utku ile istekler başladı, radyolar açıldı diyor. Abi dinlemedeyiz, Zeyn Özer'den bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış sevgili Zeynep ve bütün sevdikleri için. Ayşegül İzmir'den sıradaki şarkım sizlere armağan olsun. Hareketli bir Serdar Ortaç şarkısı beklemişler peki. Güzel bir Serdar Ortaç şarkısı var, beklemede kalın, birazdan dinleteceğim. Mustafa Samsun'dan dinliyor, Trabzon'dan Uzun Göl'deyim demiş şu anda. Haçkalı Yaylası'na doğru gidiyoruz demiş sevgili Mustafa Bey. Selam olsun sizlere de, iyi tatiller diliyorum. Oradaki dostlara da sevgiler, selamlar. Şimdi önce bir Kayahan Usta isteği vardı, hemen yerine getirelim. Ardından devam edeceğiz, hareketlendireceğiz mekanı biraz. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Sevdik, sevdalandık, ayrıldık, hasret çektik, ağladık, güldük. Hayat işte bundan ibaret. Elif Sakarya'da pazarından iş yerine dinliyoruz sizi sevdiklerimiz için. Merhabalar, Erhan Akif Yılmaz. Çalıştığım iş yerindeki şefim Asım Bey ve mühendisim için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Peki, selamlar olsun sizlere de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Özellikle demiş harita teknikerimiz Uğur Varol için gelsin. Selamlar olsun size de. Merhabalar, İzmir Karabağlar'dan dinliyoruz. Gurbet, Ayşe Ülger ve Mehmet. Sıradaki şarkım da sizler için hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. O zaman hazırsanız hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşturayım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Hadi gelin bu dakikalarda bir kısa bir yoklama yapalım. Ne dersiniz? Gayet güzel gider değil mi günün bu saatinde? Bakalım kimler aramızda, kimler yeni katıldı, kimler nerelerden dinliyor? Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza her daim katılan dostlarımız da var. Sizlerin varlığını hissetmek gerçekten çok güzel. İlginiz, iştenliğiniz zaten. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor o durumda. Hazır mıyız? Gelsin mi şarkımız?

MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

kim bilir kimler çalışıyor bir yandan, kim bilir kimlerin de aklı tatildedir, öyle değil mi? Gideceklerini, yapacaklarını, işte nasıl bir yol izleyeceklerini düşünen birçok dostumuz vardır. Tatil planları yapanlar vardır. İnşallah tez vakitte gerçekleşsin diyelim. Asım, Aslı, İpek ve Fatih, selam olsun size. Sizin için güzel bir şarkı hazırladım. Zühre, o da bizi dinliyor. Geçmiş olsun diyelim. Allah acil şifalar versin bütün hastalarımıza. Ankara'dan sevgiler, selamlar. Her zamanki gibi sizinleyiz demiş Melek. Çok teşekkürler. Merhabaları yayınlar. Süleyman, Nusaybin Mardin'den Urfa'ya doğru gidiyorum. Seyir halindeyim. Sıradaki şarkımda sana özellikle bütün sevdiklerim için armağan olsun demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Eskişehir'den Ünzü ile her gün dinliyorum sizi. Sana da kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sivas'tan Murat, Batman'da olan camdan çok sevdiğim Kudret için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Muhsin Bey, sevgiler selamlar. Yeşil Site'de asansörlerde bile bizi dinleyen dostlarımız var. Selam olsun. Yeşim, o da bizi dinliyor. Aydın'dan sevgilerle. Eşim Mehmet, oğlum Ege ve kızım Ceylin için. Cemile İzmir'den dinliyor. Ablam Fatoş ve orada dinleyen bütün sevdiklerine ve eşine. Ceylan Gaziantep'ten, şu anda eşimin atölyesinde sizi dinliyoruz. Özellikle babasının yanında çalışan kızım Elif'ime gelsin demiş. Ve eşim Hasan için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Merhabalar, Sakarya'dan selamlar. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş sevgili Nuran. Bu şarkı da size armağan olsun. Bilmiyorum.

Ondan sonra farklı versiyonlara girdi ama son olarak karar verdik Mebrure. Ben de Utku memnun oldum. Devam edelim Nurten Hanım. Selam olsun size. Dünya sürgününde hasret yüklü bir yürek yolcusudur insan diyor. Hayırlı yayınlar kardeşim, hoş geldin diyor. Canım ablam, hoş bulduk, teşekkür ederim. Ama gideceğiz, az kaldı. Ayşegül İzmir'den ben teşekkür ederim. Selam olsun size. Zekiye, sizin varlığınız bizleri mutlu ediyor demiş. İyi ki oradasınız, sağ olun. Yani biz bir aileyiz. Gerçekten çok hoş, çok güzel, çok seviyeli bir aileyiz. Feriha, o da bizi dinliyor. Mersin Erdemli'den yaylaya doğru gidiyoruz demişler. Sevgili Mustafa Selim, anneme, babama ve ablalarıma ve Mehmetçiğime gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Önce yolda, sonra evde, şimdi de sahilde, hep sizi dinliyoruz demiş. Sevgili dostumuz kimmiş bakalım? Gülcan Hanım, çok teşekkür ederim. Bizi gitmiş olduğunuz her yere götürdüğünüz için eksik olmayın. Biz öyle köşede uslu uslu otururuz gerçekten. Böyle sevdiğiniz şarkıları dinletiriz. Şöyle derdiniz varsa dinleriz. Mutluluğunuz varsa paylaşırız. Biz öyleyiz. Sizi her zaman dinleyen radyo, anlayan radyo. Hülya İzmir'den selamlar olsun size. Fatma Hanım, ben de diyor işten geldim, temizlik yapıyorum. Özellikle oğlum Mert Karakaya için. Ve orada dinleyen rehberdeki arkadaşlarına armağan etmişler. Peki selam olsun. Bir dostumuzun mesajı daha vardı. Tuğba Öznal İskenderun'dan dinliyor. Oğlum Mithat'ıma armağan olsun, onu çok seviyorum diyor. Sevgiler, selamlar diyerek duygularını paylaşmışlar. Dinleyelim, kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Radyo Türkiye.

Bir gün böyle sizlerle şöyle bir hayatımıza damgasını vuran 100 şarkıyı belirleyelim mi, ne dersiniz? Gayet güzel gider değil mi? Ama 100 şarkı olacak böyle, en baba şarkılar, böyle en sağlam şarkılar. İşte onlardan bir tanesiyle daha buluşturacağım sizi. Sözü haberlere bırakacağız ve birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden kulak veriyor? Onları daha sonra dile getireceğim Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Saat 18'de de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev yapacak. TOG'un limuzin versiyonundaki 10 aracı da zirve boyunca hizmet verecek. Memur maaş kat sayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de kuvvetli yağış etkili olacak. Resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Şans ver, ne kadar güzel değil mi? Şans bizimle birlikte olsun dostlar. İkinci saati bitirdik. Üçüncü ve son saatimize merhaba demiş olduk. Burası Radyo Turkuaz. Asya Afyon'dan dinliyor. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Öyle bir şarkı çal ki diyor abi. Geçmişi bırakıp geleceğe ışık olsun demiş. Sıradaki şarkı benden bütün kadınlar için diyor. Göndermiş olduğu mesajında peki. Mehmet Bülbül Batman'dan... Her saati bir yandan iş koşturuyorum demiş. Günün her saati sizinleyiz, sağ olasın. Doktorlara bir yandan sunum yapıyorum ama keyifle dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı demiş, sizlere de armağan olsun. Sevgili Mehmet Bey, Batman'dan dinliyor bizi. İşin rast gitsin. Antalya'dan Ayla, sıcak bir günden merhabalar. Evde şu anda resim yapan Ali abim için bir şarkı. Emel, Adana'dan çok güzel bir yağmur yağdı diyor. Hava serinledi az da olsa. Yağmurlu havada işte olmayınca demiş, kahve turkuaz gayet güzel oluyor demiş. O zaman sizlere de afiyet olsun, selam olsun sevgili Emel için ve bütün sevdikleri için. Hakan, bir yaz gününde Giresun'dan Azize Hakan Birol, turkuaz ailesine sevgiler saygılar. Benden de sizlere selam olsun sevgili dostlar. Hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyı da dinleyelim. Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Artık son saatteyiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte? 505-188-30-00 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar, sizler de buyurun.

0: Garaj Şoför Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Batman'dan yazıyorum. Uluç Sivrisoy ben. Yolculuk Adana'ya. Çok sıcaktan daha sıcağa doğru gidiyorum demiş. Nişanlım Şeyda için gelsin. Allah kavuştursun diyelim. Yolun açık olsun. Allah'a emanet. Güzel bir şarkı var. Dinleteceğim birazdan. Merhabalar, Düzce'den selamlar. Engin ben. Sesiniz bizlere her günün anında öyle güzel geliyor ki demiş. Sanki evimde bir dostumla sohbet ediyormuşum gibi. Yani karşınızdaymışız gibi. Hadi siz de birer tane çay veyahut da kahve koyun. Hep beraber içelim, oldu mu? Selam olsun size. Ben de sizi dinliyorum diyor. Her zamanki gibi bir şarkıda ben bekliyorum demiş. Nermin göndermiş olduğu mesajında. Peki, güzel bir şarkı var. Nalan Bursa'dan dinliyor. Gemlik'ten kızım Burcu tırnak yaparken dinliyoruz sizi demişler. Diğer kızlarım Azra ve Hilal için sizden bir şarkı bekliyoruz denmiş gönderilen mesajda. Selam olsun size de güzel insanlar. Şimdi o zaman hadi buyurun, yepyeni bir Bendeniz şarkısıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından da devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım. Artık neredeyse son 40 dakikamız. 505-188-30-0. Radyo Turku. Artık gönlünüzden neler geçiyorsa, neler diliyorsanız, neyi istiyorsanız onları da yazıp benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Hazır mıyız? Hadi gelsin şarkımız.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle sevgili Mehmet, selam olsun sana. Seni diyor Muş'tan dinliyorum. Sevgiler selamlar olsun sana o zaman. Sana ve güzel ailen için bir şarkımız var. Ümit, İstanbul, Silivri'den sevgilerle. Sakarya'dan Melek, selam olsun size. Ormanbeyli köyü Tokat'tan selamlar olsun diyor İlyas Bey. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Merhabalar, Adana'dan Zeynep ve Elvin. Arkadaşımın doğum günü yaklaştığı için ona önümüzdeki şarkıyı armağan etmek istiyorum sevgili Elvin. Peki, selam olsun sizlere de. Mardin'den Sema ben, sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle hayat arkadaşım Yusuf için gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Sizlere de güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Sakarya'dan selamlar. Sevgi ben. Arkadaşlarım Sema ve Hazal için. Çelik'ten az önce dinlettim. Sizlere de hediyem olsun. Dinleteceğim şarkılar. Hazır mıyız? Gelin bu güzel yoruma kulak verin. Niceleri dinletmemiştim. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından artık son yarım saatimiz. Bakalım son yarım saatimizde kimler yanı başımızda, kimler bizimle birlikte. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniliyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Kerem Ökten ne güzel şarkı yazmış. Sözü müziği ona ait. Kerem Ökten çok değerli bir üstattır kendisi. Az önceki şarkının da sözü müziği kendisine aitti. Merhabalar, Hatay Kırıkan'dan Hüseyin ben. Şu an Mardin Artuklu'da bulunan Nefesim Sibel için bir şarkı. Peki. Esra'nın mesajı var. Bugün aşure yaptım diyor. Şimdi dinleniyor. 6 gibi dağıtacağım demiş. Allah kabul etsin. İnşallah seven herkes nasiplensin diyor. Selam olsun sizlere de. Gülşah geldim abicim demiş. Dinliyorum. Şarkılar gene muazzam. Sağ olasın Gülşah. Sana ve sevdiklerine armağanım olsun. Mustafa Çakır, sizi severek dinliyoruz. Trabzon'a doğru yolculuk yapıyoruz. Bugün kızım Berra'nın doğum günü. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Nice güzel yıllara, nice güzel senelere sağlıkla, huzurla inşallah diyelim. Ama ondan önce istek almıştı. Dinleyelim. Ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. Bakalım son şarkılarımıza kimler eşlik edecek bizimle birlikte? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Ve Ceyda kızlarıma armağan olsun demiş ve Kaleli ailesine de benden sevgiler, selamlar. Harikasınız güzel insanlar, güzel ailenize son şarkılar hediyemdir. Sevgili Mustafa Edis, dedem vefat ettiği için diyor, anneannem çok üzgün, son şarkılar o zaman size ve kıymetli anneannenize armağan olsun. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Sevinç anneannemize Eskişehir'e sevgiler, selamlar diyerek yavaş yavaş toparlayalım programı. Nazan sizi dinlerken diyor, yemeği yaptık, çamaşırı astık, ütü yaptık diyor. Şimdi de kahvemi yaptım demiş. Yağmuru izlerken dinliyorum sizi. Afiyet olsun, selam olsun size de sevgili dostlar. Evet, ben artık programın sonuna geliyorum. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Saat 18'de de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da başarıyla sürdürülen kooperatif akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarının ikinci fazının Ankara Çevre Otoyolu'nda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. UNICEF, Sudan'da devam eden iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan Rota Marif dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. turu C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler herkese, iyi akşamlar. Utku'ya da bir selam yollayalım. Dostlar şu dakika itibariyle Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Ayhan zamanı. Hoş geldiniz. Lubex motor yağları sunuyor. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. Birazdan trafik daha da yoğunlaşacak. İş yerlerinden çıkışlar başladı. Hemen ardından servis araçları, toplu taşıma, özel otomobiller derken tüm ülkede yoğunluk devam edecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: TED o kadar iyi ki TED.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz. Pilot garaj şoka ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
4: Pilot garaj şoka ekspertiz.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: Öpücükler için ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Sağ olun, var olun. Dostlar hemen İstanbul trafiğine bir bakalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Normal diyelim şu şartlarda. Tabii belli yoğun yerler var ama genel manada hem pazartesi trafiği hem de İstanbul deyince %70'lerde gezmemiz gerekiyordu. %56 ilginçtir diyelim, devam edelim. 6 Temmuz günlerden pazartesi, saatler 17.14'ü gösteriyor. Ankara trafiği, oraya bir bakalım isterseniz.
2: Ayhan Bey iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Cihan.
0: Buyurun.
2: Bu NATO zirvesinden dolayı trafik o kadar tatlı oldu ki.
0: Yapmayın.
2: Şu an yollar bomboş. Yani trafiğe çıkmak şu an çok zevkli Ankara'da.
0: Gez gezebildiğin kadar.
2: Hepinize iyi yayınlar.
0: Her yol değil tabii ama belli yollarda rahatlık var. Birçok yazlık, birçok tatil beldesinde 06 plaka bolca. Özellikle güney yörelerinde çokça gözükmüş. Bunun yanı sıra yayalar da çok keyifliymiş herhalde. Kızılay meydan şu bu. Yürüyormuş insanlar. Haydi bakalım, öyle diyelim. Önemli bir zirve tabii ki. NATO zirvesi. Antalya'dayız. Coşkun, hava sıcaklığı 38 derece. Araçta klima açık. Saatler 17.30. Haydi bakalım. İzmir'deyiz. İyi akşamlar Barış ve Yekan. Fotoğraflarını yollamışlar. Vay.
3: Vay, ne kadar değişik bir tip.
0: Bana selam yolluyorlar. Teşekkür ediyorum. Herkese bir merhaba diyelim. Şöyle bir yolculuğumuz gitsin bakalım. Haydi.

0: Ama ne güzel şarkı çocukluğumuzdan bu yana. 10 numara. Bir kere daha sevgiyle anlıyoruz. 28 Temmuz 2022'de hayatını kaybetmişti İlhan İrem. Sevgi ve saygıyla. Hatay Antakya sevgili Mehmet şu an yolda. Ona da selamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.

İstanbul'da sel götürebilir diye. Bazı dinleyiciler bana gülmüştü, bu havada mı sel olur diye. Oldu. Biz yine de bilimden ve ilimden uzaklaşmayalım. Valilik o gün uyarmıştı. Biz de 3 kere üst üste anons yapmıştık. Bazı dinleyicilerin benden maytap geçmişlerdi, bu havada ne seli falan diye. Oldu ama gördünüz yani. Almanya'ya bir selam. Almanya Köln, Levent.

0: akşamlar. Aramızı yedi katılan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. Dostlar 5.30 reklamlarını bir verelim isterseniz. Reklam sonrası tekrar görüşeceğiz. Saat tam 6'da günün konusu. Tekrar görüşmek üzere.
1: Alışırım. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

bam bam. Tabii Yıldız Tilbe'den son olarak biz bu şarkıyı dinledik ama ilk olarak 1977 yılında Türk pop müziğinin hani kıymeti az bilinen ama aslında çok değerli bir isim. Maalesef 2016 yılında 63 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti Kuşadası'nda. Işıl German çok özel bir isimdi Türk pop müziğinde. Onun moda yaptığı şarkılardan bir tanesi. Yıllar sonra Yıldız Tilbe okumuştu. Ama orijinalini dinletmek istedim sizlere. Hoş geldiniz. Radyo Turkuaz

0: Türkler yüzlerce markada cazip indirimlerle bir araya geldiyse alışveriş çok daha keyifli hale geliyor. Tam da böyle bir dönemde İdefix marka günleri kapsamında birbirinden avantajlı kampanyaları sizlerle buluşturuyor. Favori kozmetik markalarında %70'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Televizyonlarda mesela sepette 10.000 TL'ye varan indirimle evinizin eğlence keyfini yenileyin. Tabii yaz sıcaklarına hazırlanırken seçili klimalarda marka günlerine özel net %10 indirim avantajlarını da sakın ola kaçırmayın. Üstelik İdefix Premium ayrıcalıklarıyla daha birçok özel fırsattan yararlanabilirsiniz. Yüzlerce markada alışılmadık fırsatları keşfetmek için hemen idefix.com'u veya İdefix'in mobil uygulamasını mutlaka ziyaret edin.
1: Tanıtıcı reklam.

yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: artış oldu. 162'yi yakaladık dostlar. Bir kaza var, geçmiş olsun dedim. Niye onu söylüyorum? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikameti sol şeritte bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı trafik neredeyse Ümraniye'ye geçiyorsunuz ya. Daha ileride Avrupa yakasına geçiş anında Kavacık'a gelmeden trafik bir anda dur kalk başlayacak. Onun sebebi geçmiş olsun diyelim, yaşanan bu kaza. Anadolu istikametinden Avrupa istikametine yaşanan bu kaza. İstanbul'da trafik durumu böyle. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.

0: Ama ne güzel şarkıdır bu böyle. Hoş geldiniz Lubex Motor Yağları. Hop dedik şov sizlere iyi akşamlar diler. Buyurun buyurun.
1: Sinan'dan ben Miray. Buyurun. Trafik çok kapalı. Hava çok sıcak. Sana bir şey diyeceğim.
0: De.
1: Cuma günü sen yoktun. Ba? Cevap nasıl? Vermedin. Biz sana mesaj attık ama.
0: Nasıl yoktun? Şimdi şöyle bir şey oluyor ama onu söyleyeyim sana Miray. Yani mesaj atıyorsunuz ya. İstiyorsunuz ki o anda hemen yayınlansın ama sizler gibi bekleyen yüzlerce mesaj olunca biraz böyle bir sabırla beklemeniz lazım. Ama işte o arada arabadan iniyorsunuz, eve çıkıyorsunuz filan. Biz de göndermiş oluyoruz mesajı. Mutlaka yayınlamışım. Öyle deme. Öyle deme. Tamam mı? Bak şu anda da yayındadık en azından. Onu da ileteyim. Dostlar sıra geldi günün konusuna. Tenenenem. Erkekler moraller nasıl?
2: Benim morali sıfır.
0: Dostlar. Şimdi stres üzerine araştırma yapılmış. Onu söyleyeyim. Erkeklerin stres düzeyini, şimdi iş hayatı, ekonomik koşullar, sağlık, aile falan bunlar tabii ki etkiliyor ama en çok ne etkiliyormuş biliyor musunuz? Erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş.
3: Korkunç bir şey bu.
0: Hey. Ya ne alakası var bizde falan diyebilirsiniz. Hanımefendi ve beyefendilere sesleniyorum. Şimdi ben bir yabancı dizi izliyorum. Avrupa menşeli bir dizi. Almanya, Alman dizisi öyle değil. Orada da mesela kadın erkek ilişkileri var. Kadın erkek ilişkilerinde orada da mesela erkekler çok şikayetçi. Hani sadece Türkiye'ye has bir şey değil demek ki bu. Ben bilmiyorum ama araştırma böyle yapılmış. Şimdi buradan beylere de soralım. Gerçekten... Sizdeki stresin çoğunluğu eşinizden ya da sevgilinizden mi kaynaklanıyor? Ne dersiniz? Birincisi bu. İkincisi, hanımefendilere de hak veriyorum. Şimdi tek taraflı olmasın bu iş. Ben mesela dün diyelim ki evdeki işi ben yapacağım dedim. Bakın yemin ediyorum size. Evin temizliğini ben yapacağım dedim. Hop dedik ayar olarak buradan söyleyeyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Evi temizlemek gerçekten insanın... Hani mutlu olanlar vardır temizlikten dolayı ama gerçekten bayağı bir yorgunluk veriyor. Aşağı yukarı 3 saate yakın uğraştım ben. Evi istediğim gibi temizledim ama bayağı da bir yoruldum. Şimdi bunu hanımefendilerin her gün ya da 2 günde bir yaptığını düşünelim. Artı çocuklar, artı eşi, artı yemek, artı çamaşır bulaşık derken... Şimdi tamam araştırmalara göre erkeklerdeki streslerin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor ama kadınlar da haklı ya bazı konularda. Mesela ev işi, evle ilgilenmek filan. Özellikle de çalışan bir hanımsa Allah kolaylık versin. 3 saat temizlik yaptım, yamuldum, bütün gün yattım ben. Vallahi bak. Şimdi hakikaten kadınlara da hak vermek gerekiyor. Öyle anlarda demek ki biraz da eniştelerden yani sizlerden acısını çıkarıyorlar. Şimdi bu konu hakkında biraz yorum istiyorum ben. 0505 188 30 çift 0. Hanımefendiler ben sizi anlıyorum. Ev işleri gerçekten çok zor ve yorucu. Beyler sizi de anlıyorum eve geldiğiniz zaman biraz dinlenmek istiyorsunuz ama hani evdeki iş mi daha ağır yoksa iş yerinde çalışmak mı daha ağır? Ofislerini kastetmiyorum ama şimdi araba tamirhanesi vardır, marangozluk vardır, fırında çalışıyorsunuzdur gün içerisinde. Hakikaten ev işleri çok yoğun ve ağır ama bunun yanı sıra beylere de hak veriyorum. Kendi iş yerlerinde de yoğunluk var. Peki bu stres kadınlardan mı kaynaklanıyor gerçekten? Yoksa erkeklerin uydurduğu bir şey mi bu, icat mı? Ne dersiniz? Yorumlarınızı alalım mı? Sesli mesaj bekliyorum. Bakalım hem hanımlar hem beyefendiler neler söyleyecekler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Saat 18'de de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Zirve güvenliği için 56.927 personel görev yapacak. TOG'un limuzin versiyonundaki 10 aracı da zirve boyunca hizmet verecek. Memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya, yaşlı aylığı 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığı 5.793, %70 ve üzeri engelli aylığı da 8.689 liraya yükseldi. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de kuvvetli yağış etkili olacak. Resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.
2: Radyo Turkuaz.

0: çalgılarla bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dostlarla göklerdeki turnalarla.
1: Valla tribüne çevirdik radyoyu.
2: Allah
1: Allah. Sevgili dostum Celalettin Bey şu anda beni dinliyor. İzmir'e dönüş yolunda. Mert Asaf nasılsın? İyi misin? Yakışıklı. Teşekkür ediyorum. Zeynep Ela da şu anda beni evden dinliyor. Zeynep'ciğim sana da selamlar. İyi yolculuklar diliyorum Celalettin Bey. En kısa zamanda görüşmek üzere Antalya'da. Evet, Antalya'da. Dostlar, Diyanar Gül'ün şarkısı unutulmaz bir klasik. Aynı zamanda bir tribün şarkısı. Erol Evgin buradaydı.
3: Diyanar Gül'ün şarkısını sundu.
4: Az önce açtığım mesajda attığını fark etmemişim.
1: Öyle mi? Tamam.
4: Ayhan abi.
1: Efendim?
4: Seni çok seviyorum.
1: Valla.
4: Sivas şu anda sıcak. Ben Aliyar.
1: Aliyar.
4: Sivas'tan merhabalar.
1: Merhaba efendim.
4: Ben seni çok seviyorum.
1: Sağ ol.
4: Her sabah dinliyorum seni. Sen çok güzelsin.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Sabah değil akşam ama olsun, sıkıntı yok yani. Sizlerin beni dinlemesi çok güzel vallahi. Helal olsun sana.
5: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Vallahi. Ekrem Bey buyurun.
6: Ayhan abi merhaba.
1: İyi merhaba. Yayınlar.
6: Antalya'dan Ekrem ben.
1: Eko.
6: Abicim şimdi çamaşırı yıkayan makina.
1: Tamam.
6: Bulaşığı yıkayan makina.
1: Tamam.
6: Çayı demleyen makina. Kahveyi yapan makina. Evi süpüren makina.
1: Hayda.
7: Ben hadi gülen sız.
1: Her şeyi yapan makina mı diyorsun yani?
6: Abi.
1: Yani.
6: Hani ne abi, ne yoruyor? Nasıl yoruluyorsun?
1: Abi bir şey söyleyeceğim.
6: Allah Allah.
1: Ama dün ben kendim yani 3 saat evi sildim süpürdüm yoruldum diyorum ya. Yalan söylemiyorum ki. Her şeyin de makinesi yok yani nihayetinde. Ya bir camı silmek bile adamın ömrünü götürüyor. Deli misin sen Ekrem ya? Bir cam sildin mi sen ya? Allah'ın seversen söyle. İçli dışlı şöyle güzel ama.
6: Ah, iyi yayınlar abicim.
1: Teşekkür ediyorum. Giresun iyi akşamlar.
8: Bir abi.
1: Canım.
8: Seni çok seviyorum.
1: Oy ne kadar?
8: Çok. Ben Giresun'dan Atlas.
1: Tamamdır, biz de seni çok seviyoruz.
9: Ay canım benim, seni seviyorum.
1: Buyurun iyi akşamlar.
10: İyi akşamlar, İzmir'den Evren ben.
1: Eren'in.
10: Aklıma şu geldi, yani bir kısmen doğruluk payı olsa da hemen şu örnek geldi. Mesela eşini kaybeden erkekler fazla uzun yaşamıyor.
1: Öyle mi?
10: Eşi kendisinden önce ölenler.
1: Hı.
10: Ya da bir araştırma daha yapılmış, evli erkekler bekar erkeklerden daha uzun yaşıyormuş. O neye bağlı mı? Onu da merak ettim doğrusu.
1: Şimdi hanımefendi de diyor ki bununla bir alakası yok. Evli erkekler bekarlar oranla daha uzun yaşıyorlar. Çünkü evli oldukları için. Ama bir araştırma var. Araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor deniyor.
11: Amanim bu.
1: Evet. Konuşacağız.

0: Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası çokça görüş var. Onları da yayınlayacağız efendim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Seni

0: Patlama patlama geldik.
1: Koşun koşun. Efendim, araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş.
2: Lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum.
3: Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım.
1: Kimle?
3: Bu kız kimmiş biliyor musun?
1: Bilmiyorum ki, herkes şu anda bana düşman olabilir ama ben araştırma sonucunu yayınlıyorum. Erkekler gerçekten böyle mi bilmiyorum ama eğer kadın tarafından eşiniz olabilir, sevgili olabilir, bir stres yükleniyorsa size, aslında kadının da kendi yaşamda zorlukları var. Ben dün işte örneğini verdim. Dün mesela evde dedim temizliği ben yapayım dedim. 3 saat boyunca girişti. Bak tapu topu 3 saat cam silme, yerleri silme falan filan derken bütün gün pert oldum. Sonra dedim ki ya kadınlar bir de bunun üzerine çocuklara bakıyorlar, yemek yapıyorlar, diğer görevleri de var. Ev içerisinde tabii ki annelik görevi başka bir şey. Ama hani biz erkekler bir temizlikte bile bu kadar pert oluyorsak kadınları da anlamak gerekiyor. O da stresini belki kocasından ya da sevgilisinden mi çıkarıyor o yoğunlukta, ne dersiniz diye sordum.
4: Hop dedik, selam.
1: Selam.
4: Bursa'dan Ferdi.
1: Bursa'dan Ferdi Bey bizimle beraber.
5: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
1: Bilemem, tanışıyor musunuz da. Ferdi Bey buyurun.
4: İstanbul yollarında gaz basmaya devam.
1: Eyvallah, dikkatli gidelim.
4: Konuyla alakalı tabii. Şöyle bir durum var ve gerçek.
1: Nedir?
4: Stresin %90'ı değil, %100'ü kadınlara ait erkeklerdeki.
1: %100 kadınlara mı ait?
6: Amanim bu!
1: Amanim bu! Öyle bir açıklama yapın ki sonradan özür dilemeyin.
7: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
1: Demeyin. %100 kadınlara ait bu argümanı neye karşı?

0: söylüyorsunuz.
1: Fakat buna sebep olan da %100 yine erkeklerdir.
0: Ha, ilginç bir şey. Kadınlara stres yükleyenler de erkekler diyor.
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Şimdi az evvel benim düşündüğüm gibi düşünen de var. Bursa'dayız. Bülent Bey diyor ki iyi akşamlar. 1,5 yıl oldu eşimden ayrılalı. 25 yıllık evliydim. Vallahi ev kadınsız olmuyor. Perişan haldeyim diyor. Hanıma diyordum ki sen akşama kadar ne yapıyorsun yahu? Yemeğidir, çamaşırıdır, bulaşığıdır, halıydır. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim, haklıymış diyor. Bekarlık rezilliktir diyor. 25 yıllık evlilikten sonra kadınları daha iyi anladım demiş Bülent.

0: hava çok sıcak. Ankara, NATO toplantıları. Ankara biraz boşalmış gibi dediler ama trafiğin rahat olduğunu söyleyenler de var. Ankaralılar nereye gitti? Onu da sorarım birazdan hakikaten. 06 nereye gittiniz diye. Onu da bir soralım bakalım. Şimdi Ankara'dayız Süley Hanım.
1: Hem anne hem babaanne olaraktan çalışmak ve ev işi yapmak gerçekten çok zor.
0: Evet.
1: Her ikisini de yaşadım biliyorum.
0: Tamam.
1: İki tane gelinim var. Oğullarıma da söylüyorum, lütfen eşlerinize yardımcı olun. Yemek olsun, temizlik olsun, ev işleri olsun, çocuk bakımı gerçekten çok ağır.
0: Evet.
1: Bakın bu sıcakta mutfaktayım, yemek yaptım torunum için.
0: Evet.
1: İnanın terler akıyor alnımdan.
0: Peki, kolaylıklar diliyorum, teşekkür ederim. Eskilerde yani şunu söyleyebilir mi acaba? Ben sadece hani derler ya, şeytanın avukatlığını yapalım ya da aklımdan öyle geçiriyorum. Eskiden de evde makineler yoktu. Hayatı rahatlatacak ne mutfakta ne de temizlikte. Böyle çok büyük büyük makineler yoktu. Biz de 3 çocuk büyüttük. Biz de 4 çocuk büyüttük ama bu kadar sistem etmedik diyenler de çıkabilir mi acaba Tülay Hanım? Siz de hani bir torun sahibi olarak bunu da söyleyenler olabilir. Tabii ki eşlere yardımcı olunsun ama sanki eski kadınlar biraz daha mı fazla çektiler? Biraz daha mı fazla ezildiler? Bakın mesajlar da gelmeye duyuyorsunuz, devam ediyor. Bunu da konuşalım. Bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: hızlı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
4: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: göreceğim ben seni.
1: Evet, araştırma sonucuna göre, araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor dedik. Bununla ilgili cevaplarınızı alıyoruz. Buyurun.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Aklımdan Gül Çağban.
1: Buyurun.
2: Bence öyle değil. Eskiden kadınlar bu kadar yorulmuyordu. Evet, belki bu kadar büyük makineler yoktu ama bu kadar çok eşya yoktu. Şimdi düşünsenize, bir kahve köşesiymiş, bilmem ne köşesiymiş. Evimizde o kadar çok eşyalar var ki.
1: Bunu ama alanlar erkek mi yoksa kadın mı? Mesela evliliklerde kadınlar mı daha çok eşya talebinde? Kahve köşesi yapalım aşkım, mutfakta şunu alalım aşkım, şu robotu alalım aşkım diyenler erkekler mi kadınlar mı?
2: O eşyaları yani... Evet. Eşyaları temizlemekten fırsatımız olmuyor.
1: Daha şimdi
2: bence
1: oldu.
2: Öyle. Yani eşyalar bize hizmet edeceğini, biz eşyalara
1: bak, bu da
2: hizmet
1: güzel.
2: Eder durmadan.
1: Çok güzel bir açıklama. Şimdi oldu. Teşekkür ediyorum. Eşyalar o kadar çoğaldı ki diyor.
3: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Eşyalar mı bize hizmet edecek, biz mi eşyalara hizmet edeceğiz? Bakalım. Kimler neler göndermiş. Belçika'ya bir selam yollayalım. Ayhan Bey, 45 yıllık evliyim, ev hanımıyım. Eşim bir gün bile demedi ki eline sağlık. Kendisi görevini yapmış, çalışmış, emekli olmuş. Benim görevimmiş evim işleri, buna ne demeli diyor. İşte bunlar hep tartışılıyor ya zaten. Ergün Bey.
4: Vallahi o araştırmayı yapanlar ya evli değiller ya da LGBT üyesiler.
1: Ya ne şey ne alaka?
4: Ben bakıyorum streslerime. Hep kendimden. İnsan kendisinden bilir.
1: Evet.
4: Hanımından stres olur mu ya? Öyle diyenin kaynanası başına kalsın inşallah.
1: Oo.
4: Ne diyeyim kardeşim ben. Sen ama en güzeli sensin. Bak rahat.
1: Niye?
4: Sevgili de değilsin. Ah kebap mis gibi.
1: Asıl ama ana fikir şu. Hanımdan stres olmaz dedi Ergün Bey.
5: Ez valla ne güzel söylüyorsun hayret. Harcanıyorsun sen ben işte.
1: Valla güzeldi. Teşekkür ediyoruz Ergün Bey. Hanımlar, sizi de anlayan erkekler var, görüyorsunuz değil mi?
6: Bir reklam. Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

0: Haftalarda trafik kazaları, araç arızaları var. Onu da iletelim sizlere. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor diye sosyal medyada böyle bir şey gördüm. Ondan sonra çığıma ben de dedim ki ya dün dedim evde biraz işleri ben yapayım dedim. 3 saate yakın böyle cam temizliğinden tut da evin içindeki böyle ortalığın silip süpürülmesine kadar. Bak 3 saat sonra pestilim çıktı. Dedim ki ya hakikaten bazı kadınlar hem çalışıyorlar, eve geliyorlar, yemek yapıyorlar. Bazı kadınlar gün içerisinde çocuklarına bakıyorlar, yemek yapıyorlar, ortalığı temizliyorlar. Biz erkekler de tamam stres yükleniyoruz da çoğunluğu kadından mı, iş yerimizden mi? Bu kadınların işi de kolay değil, onu söylemeye çalışıyorum ben. Siz ne diyeceksiniz acaba bu yorumlara bakalım dedik. Ondan sonucuma Osman Bey yorumlar güzel de onu şimdi yayınlarsak çok tepki görür ya. Ona girmeyeyim vallahi. Ya çok tepki görür. Hanife Hanım buyurun lütfen.
1: Merhaba, iyi günler. Merhaba. Hanife ben. Söylediklerine kesinlikle katılıyorum, evet. Eski insanların yaşantısı daha zordu. Ama o zaman aileler daha kalabalıktı. İş paylaşımı vardı. Yaşlılar evde çocuklara bakıyordu.
0: Evet.
1: Anneler yemek yapıyordu. Gelinler dışarıda iş varsa onu hallediyordu.
0: Evet, şimdi biraz daha böyle annelerden, babalardan, anneannelerden, teyzelerden uzak oturuluyor değil mi? Herkes kendi yaşamını kurdu. 2+1, 1+1 evler falan.
1: Paylaşım olduğu için daha az yük biniyordu bence. Eşya daha azdı, temizleme alanı daha azdı bence. Onun için şimdi daha zor geliyor bana.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayati Bey, Gırşehir'den. Anou.
2: Merhaba Hop dedik.
0: Merhaba.
2: Gırşehir'den Hayati Delibaş.
0: Abi hoş geldin.
2: 58 yaşındayım.
0: Hoş geldin. Çocukken
2: köye giderdik.
0: Evet.
2: Dayımgile. Oyun geldi, oyunu sağa. İnek geldi, ineği sağa.
0: Kim yapıyordu bu işleri?
2: Ahırı temizle.
0: Tamam.
2: Dayım tarladan gelir. Tandırlıkta su kaynat.
0: Tamam.
2: O yıkansın. Yemek. O zamanlar doğalgaz yok, gaz yok, kömür yok.
0: Tamam, yokluk ya. İşte bu işleri kim yapıyordu? Hanımlar
2: tezek
0: mı?
2: Yap, kerime yap.
0: Evet.
2: Sobayı yak.
0: Evet.
2: Eski kadınların hiçbir şikayetini duymadım yengem gibi.
0: Onlar yaparlardı diyorsun.
2: Şimdikileri çok şikayetçi. Haklı mı? Haklı. Ama eskiler çok büyük insanlarmış. Helal olsun. Mekanları cennet olsun.
0: Amin diyelim. Aslında biraz da benim dediğime denk geldi yani. Eski kadınlar da çok çekti falan dedim ya. Sen biraz daha özetledin. Kırşehir'den sevgili Hayati. Tam da böyle bir köy yaşantısına gittik yıllar öncesinde. İyi de oldu. Teşekkür ediyorum. Dostlar bir reklam arası.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Ankara'da hafif yağmur başlamış. Sevgili Ferro mesaj yolladı. Yanında da bir misafiri varmış. Tuğba Hanım'a da selamlar iletelim buradan. İyi yolculuklar diliyorum. Dostlar devam edelim.

0: olsun kırmızı gül yorumu. Dostlar iyi akşamlar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show sizler için mikrofon başındayız. Bu dakika itibariyle tekrar merhaba.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Aa, Esra beni dinliyormuş. Esra'cığım nasılsın? İyi misin? Esra'ya da bir selam yollayalım. Yoldayım. Radyo Turkuaz seni dinliyorum diyor. Esra'ya selam. Yanında kimler var? Esra, birileri varsa onlara da bir merhaba gönderelim. Berkay seversin. Seversin.
2: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

0: Kaplanlar.
1: Çay geldi, ok dediğin keyfi yerine geldi.
2: Ben geldiğim keyfi yerinden mi?
1: Evet dediğin topar. Burası Radyo Turkuaz.
3: Ben hani glansız.
1: Tamam. Şimdi araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor diye bir haber gördüm. Ben de sizlere sordum. Farklı cevaplar da geldi. Görüş bildirmek isteyenler varsa daha zamanımız var. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesi, dileyen yazılı mesajlarını bizlere

Bilir ama sesli mesaj yollayanlardan ricam, iki şeyi yayınlayamıyoruz. Bir, çok uzun olduğu zaman 25 saniyeye geçmesin. Bir de normal cep telefonunuzu mikrofonuyla gönderdiğiniz zaman ses daha net oluyor, onu yayınlayabiliyoruz. İşte araç mikrofonuydu, kulaklıktı falan, imkansız, onlar yayınlanamıyor. Maalesef yayınlanamıyor, onu söyleyeyim. Ama görüşlerinizi merak ediyorum. Araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor. Peki kadınların stres hakkı hiç yok mu? Onu sordum ben de sizlere. Dün ben kendimi evde temizlik yaptım. Kendim 3 saate yakın. Sonrası gerçekten çok yorulduğumu hissettim. Cam silmek bile başlı başına bir sanat. Onu bile düzgün hale getirebilmek bir çaba gerektiriyor. Dedim ki bunu kadınlar her daim yapıyorlar. Bazen biz erkekler acaba çok mu hani beklenti içerisine giriyoruz hanımlardan, bilemiyorum. Ama stres konusu da erkeklerin yorumu. Bakalım kimler neler söyleyecek.

0: sevgiler, saygılar. 6 Temmuz saatler 19.08'i gösteriyor. Hanımlar, beyler, Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Aramız yeni katılanlara da selamlar.
1: Aman mirim, üstadım. Şükür güneştirene.
0: Özellikle yurt dışındaki dinleyicilerimizin. Songül, selamını aldım, teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Hollanda'ya selamlar iletelim. Araştırmalara göre erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor diye bir haber vardı. Ben de sizlere sordum. Osmaniye'den Esra. Vallahi diyor, ben evli değilim ama ona rağmen diyor gerçekten çok yoruluyorum diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir eş, bir çocuk, onların akrabaları, onlar bunlar hepsi toparlandığı zaman, yani evli olmamama rağmen bu kadar yorulursam, onları da hesapladığımızda bayağı yorucu olduğunu fark ediyorum ve evlilikten kaçıyorum demiş. O yüzden diyor, lütfen diyor beyler, hanımların yaptıklarını küçümsemeyin diyor. Aa, Niğde'den Halil göndermiş. Stresin çoğu erkeklerde iş yerindeki yöneticilerden kaynaklı diyor. Ya da iş arkadaşlarından. Aslında tam tersi diyor, ben ona katılmıyorum. Stresimizi bayanlar azaltıyor. Vay.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyoruz. Niğde'den Halil böyle bir mesaj da geldi. Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Konuyu artık kapatıyoruz. Katılımınıza teşekkürler. Çok uzun mesajları yayınlayamıyorum. Ne olur kusura bakmayın. 25 saniyelik ses kayıtları güzel oluyor. Çok uzun tabii, siz de anlatmak istiyorsunuz. Size de hak veriyorum ama işte bir dakika sen, iki dakika o zaman yayın maalesef yetmiyor süre. Mesaj yollayanlara teşekkürler. Reklam arası.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Ya Radyo Turkuaz'ın gerçekten en sevdiğimiz hali. Bazen geçmiş, bazen günümüz.
1: Her tarzın en iyileri.
0: Her tarzın en iyileri. Hem geçmiş hem günümüz güzel gidiyoruz. Şimdi saat tam 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları yayına girecek.

yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

başladık. İş yerlerinden çıktınız, evlerinize çoğunuz vardı, hala varamayanlar var tabii, büyük şehirlerde özellikle trafikte olanlar. Onlara da selamlar. Bir şekilde ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmaya çalışıyorum. Şimdi birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Hatta tarzı biraz da değiştireceğiz. Yarım saat boyunca fantazi ve arabesk.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
4: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

İyi akşamlar. Günün özel şarkıları Kraliçe. Gülden Karaböcek'le başladı. Bence şahane bir başlangıç oldu. Ve şimdi kral geliyor. Ferdi Özbeğen. Ferdi abiden hemen sonra Zerrin Özer burada olacak. Herkese selamlar. İyi yolculuklar.

Zaman hızlı ilerliyor. Saatler 19.44'ü gösteriyor Türkiye'de. Yurt dışındaki dinleyicilerime de selamlar, iyi akşamlar. Şimdi özellikle 80'li yılların şarkılarından, zaten düzenlemesinden, söz yapısına, yorumlarına ve plak kayıtlarına kadar o hissi alıyorsunuzdur mutlaka. O devir de çok güzeldi. İyi ki bu şarkılar bizlere emanet olarak kalmış. Ve şimdi Sezen Aksu, sonrasında Nilüfer burada.

0: Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show. Günün özel şarkıları. Bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. İdefix bilgilendiriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için yaz tatili başlarken evde geçirilen keyifli zamanlar ve eğlenceye yönelik aktiviteler de daha fazla önem kazanıyor. Oyun dünyasına ilgi duyanlar için teknoloji ve oyun ürünleri bu dönemin öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor. Gaming bilgisayarlardan oyun konsollarına, Lego setlerinden oyun aksesuarlarına kadar farklı yaş gruplarına hitap eden birçok seçenek yaz tatilini daha keyifli hale getirmeye yardımcı oluyor. Yaz tatilini avantajlı fırsatlarla değerlendirmek isteyenler için İdefix'te oyun zamanı kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %10'a varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, günün özel şarkıları yine önemli bir klasik, çok güzel bir şarkıdır. Sevdim Seni Bir Kere, Özdemir Erdoğan yorumuyla. Bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da görüşmek üzere.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'un bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

İnsan ne tuhaf değil mi? Yani nelere sahip oluyor da, neler neler yapıyor da en uzak, en alakasız bir rastlantı gününü, gecesini değiştiriveriyor. Sabahattin Ali, tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde. Fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim diyor. Ve ekliyor da, sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. İşte böyle sevgili dinleyenler. İnsan yaşadığını hissetmek için küçük tesadüflere hasret adeta. Ama uzak bir yerde, ama şuracıkta bir sokakta, ama bir kütüphanede, kitap evinde, ama bir yolculukta, istasyonda.

0: Biz ay ışığında duyguların dört mevsimini yaşıyoruz. O duygularımızda hüzün de var, gözyaşı da var bazen. Ve ne hissediyorsak, hangi duyguyu yoğun yaşıyorsak onun da hakkını vererek yaşamayı hep savunmuşumdur ki yüreğimizin yükü artmasın diye. Mesela ağlamak. Ağlamak aslında ruhun da bir rahatlaması da aynı zamanda. Ama yani inandık diye ağladık, sevdik diye ağladık, üzüntüden ağladık, kırıldık diye ağladık. Ya da insanlara biz çok iyi davranıyoruz da onlar bize iyi davranmıyor diye de ağladık. Ama ne kadar mutluluktan ağladık? Kaç kere mutluluktan ağladık sevgili dinleyenler? İşte ben kendi adıma konuşacak olursam bu duruma ayrı bir kırgınlığım var aslında. Ama duamdır, dileğimdir. Mutluluktan çok daha fazla ağlayalım. Ama mutluluktan.
1: Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için, senin sevgine muhtacım.

gerçekten uzak. Bir rüyadayım, muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu

0: bende.
1: Bazı zamanlar vazgeçmek, bırakmak ya da o yoldan geri dönmek aslında ilerlemektir sevgili dinleyenler. Yani buraya kadar geldim, boşa gidecek diye sürdürülen her şey bir gün zaten bitecektir. Nerede vazgeçeceğinizi bilmekse hayat kurtarıyor işte. Siz yine de ilerliyorsunuz. Bu ilerleyişiniz mutlulukla sürsün sevgili dinleyenler.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken hayat aslında bir kabulleniş sevgili dinleyenler. Hayatın kendisini kabulleniş. Hayatın kendisini kabullendiğinizde içindeki o insan argümanlarının, onların davranışlarını da kabulleniyorsunuz. Sizden bağımsız çünkü. Sizin elinizde olmayan şeyler. Gideceği varsa birinin gider. Ne yaparsak yapalım kalmaz. Gider bizden. Yani sürekli ödün verip alttan aldıkça tüketilen sadece biz oluyoruz. Şöyle bir düşününce fedakarlık nedir? İşte bu fedakarlığı bilmeyen de ömrünü sevgisizlikle tüketip sürekli sömürülen olmak istemeyiz hiçbirimiz. Aman demeli bir yerde. Kim bizsiz olmayı kendisine yakıştırıyorsa yolu açık olsun.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

bugün çok güzel bir söze rastladım. Aslında söze rastladığım kısmı biraz yaslanmak kısmı da. Gerçekten sırtımı yasladığımı hissettirdi bu cümleler bana. Diyordu ki, kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden yakışıklı, kimseden iyi olma gibi bir iddiam da yok. Kimse için en değilim. Yani daha değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğü çok seviyorum diye bir cümleydi. Hani gerçekten düşününce aslında tek derdim biraz huzur, mutluluk. Yani cidden kimsenin hiçbir şeyinde gözüm yok çok şükür. Yani merak da etmiyorum, kıskanmıyorum da. Yani aksine herkesi en iyisi bulsun istiyorum. Gerçekten herkes ne istiyorsa ona erişsin. En iyisi bulsun. Gerçekten yani bu devasa bir iddiasızlık gibi geliyor. Bu gerçekten de çok güzel bir özgürlük tadı da aslında. Diğer türlü bir yarış içinde olmak inanılmaz yorucu. E hayli de yorulduk zaten.

Hayatının en zor dönemlerinde seni yalnız bırakan herkese, seni tek başına ayağa kalkmak zorunda bıraktıkları için teşekkür etmeli sevgili dinleyenler. Artık hem tırnak içinde yakınındaki insanları çok iyi tanıyorsun, hem de düştüğünde nasıl ayağa kalkabildiğini de biliyorsun. Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değil sevgili dinleyenler. Güçlü olmak her düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı bilmektir. Şunu unutmamak gerekiyor. Hayatın üstesinden geldikçe bilgeleşiyorsun aslında. Aynı hislerde olduğumuzu düşünüyorum. İnsan yaşadıklarıyla yaşalıyor, yaşadıklarıyla tecrübe ediniyor. Yoksa her geçen seneyle yaşına eklediği bir sayısıyla değil, yaşadıklarıyla yaşalıyor. Güzel şeyler yaşamamış olup da aslında hayli tecrübe sahibi olmuş olabiliriz. Ama bundan sonrasında bu tecrübelerin ekseninde güzel şeyler yaşayalım duasıyla.

o kadar kırıldık işte. Ne kadar değer verdiysek o kadar yıprandık adeta. Ne bileyim, bir kalbe kapımızı açtığımızda bir yara açıp kapatıyorlar sanki geleceğe dair umut kapılarımızdan. Siyaha dair ne varsa biriktiriyoruz sanki kalbimizin sızılarında. İnsan iyi olmaktan yorulur mu hiç? İyi olup yalnızlığı gırtlağına kadar dolar mı bir insanın? Sahi iyiler neden yalnız? Nerede iyi bir insan var? Bıçağın en keskin izleri hep en temiz insanların sırtında sanki. Yüreğimizde ne kadar ağrı varsa çekiyoruz sinirimize de. Mutlu ettikçe bizi kıranları altın tepsiyle hüzün hediye ediliyor sanki kanayan avuçlarımıza. Biz şimdi hangi bitişin başlangıcındayız onu da bilmiyoruz. Mutluluğa ne zaman koşacak olsak da hüzne takılıyor olabiliyor ayaklarımız. Evet, kötü biri değiliz ama iyi olmaktan da yoruluyoruz sanırım. İyilerle karşılaşsın yollarınız.

ömrümüz geçiyor sevgili dinleyenler. En çok şey yaptık aslında, hiç istemeden belki de. Yani sırf böyle öğrendik, böyle öğretildik diye, ya birileri üzülmesin, onların hayatlarına bir şeycikler olmasın vesaire diye ne çok geçirdik zamanı. Yanan yanmış. Milan Kundera, bir an gelir ki artık sürdüremeyeceğini anlarsın. Artık yoruldum der. İşte bu yorgunluk hakikaten yetiyor sevgili dinleyenler. Yaşam başka bir yerde, başka bir şekilde de ilerliyor olabilir. Evet, ama bu ihtimaller o kadar çok fazla ki tek bir ihtimali sığınmalıyız. O da şu ana, şu an ne yapmak istediğimize, yüreğimizden ne geçtiğine. Bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun en güzelini insanın kalbi söylüyor. Mantık vesaire ikinci planda. Bence siz katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. Ama insanın ne bileyim nefesini de kesen, içi içine sığmayacak şekilde heyecanlandıran, mutlu eden kalbi oluyor. O yüzden kalbinizin sesini dinleyin. Yüklerimizden kurtulduğumuz bir gece olsun bari. En azından ruhen yüklerimiz hafiflesin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Temmuz 1885 yılında Fransız bilimci Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı ilk kez insana uygulandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Adil Erdem Bayazıt. Edebiyatımızda 7 güzel adamdan biri olarak biliniyor şairimiz Adil Erdem Bayazıt. Şiirin başkenti dediğim Kahramanmaraş'ta dünyaya geliyor. İstiklal Ortaokulu'ndan sonra Kahramanmaraş Lisesi'nde eğitim alıyor Bayazıt ve öğrencilik yıllarında şiirle tanışıyor. Henüz lisedeyken arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaaddin Özdenören'in çıkardığı Hamle dergisinin birkaç sayısında yer almış. Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde 1967 ve 72 yılları arasında müdür olarak da çalışmış. Ayrıca o yıllarda edebiyat öğretmeni olarak da görev yaptığını paylaşmak istiyorum. Modern Türk şiirinin usta şairlerinden Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da hayata veda etti. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun veda şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: bu şehirden gidiyorum. Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi, gururu yıkılmış soyatlar gibi. Bu şehirden gidiyorum. İnsanlar taş gibi bana yabancı. Ağaçlar bensiz hüküm giyecek bulvarda. Bir tanbur bir yalnızlığı anlatıyorsa, o ışıksız pencereden ben onu duymuyor gibiyim. Bir ağaç ölüyorsa kapınızın önünde, ben onu bile duymuyor gibiyim. Bu şehirden gidiyorum. Gömerek geceyi içime, sabahın hüznünü beklemeden. Gidiyorum bu şehirden.
1: Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Kalbimizin derinliklerinde kendimizden bile sakladığımız anılar taşıyoruz hepimiz. Tozlu bir rafa kaldırınca o defter kapandı sanıyoruz. Yeri geliyor pişmanlık oluyor adı. Yeri geliyor özlem ya da birine karşı duyulan derin bir öfke. Çünkü insan sadece canını acıtan şeyleri gizlemek istiyor. Kendinden bile. Kaçamıyor, kurtulamıyor ama ne yaparsa yapsın unutamıyor. Eminim hepimizin vardır kimselere bahsedemediğimiz anılarımız. Yüreğimize gömünce öldüğünü sandığımız acılarımız. Ama ne var ki kalbe gömmek, unutmak değilmiş sevgili dinleyenler. Yani yok gibi davranmak yaşananları silip atmıyormuş insanların ömründen. Bir insan kendi hatıralarından ne zamana kadar kaçabilir ki zaten? Pek mümkün değil bence. Kaçmak yerine kabullenmeyi öğrendiğimiz zaman, hayatta her şeyin mümkün olduğunu öğrendiğimizde işte başlıyoruz kendimizi sevmeye sevgili dinleyenler. Zaten kendini sevmediğin sürece bunu anlamayı başaramıyorsun. Meğer ne çok haksızlık etmişim kendime, ne çok kırmışım kendimi, ne çok yıpratmışım kalbimi yok yere diye de hayıflanıyorsun. Yani yeri gelince aşk da bitiyormuş, sevgi de, dostluk da. Başka bir yere ait olmaya çalışınca olamıyormuşsunuz işte. Hani taş yerinde ağarmış ya, öyle işte. Herkes ait olduğu yere gitsin, artık kimseyi kayıptan saymamalı sevgili dinleyiciler. Olacağı neyse o oluyor.

Bir an kayboldum gibi. Yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş.

Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an, çağrılsa senin adın. Sesin, sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor, sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli, yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum, öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil.

gözümün seni. Bir gönül sayfası daha kapandı. Bir gönül sayfası daha kapandı.

De eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evveler sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.